yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü.

0: Yeşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Uyanmayacağım bu sabah. Bu sabah kalkayım. Vallahi can hiç istemiyor. Zor kalktın yataktan zaten bu sabah. Bırak kalkmayacağım bu sabah. Aynı bu sabah uyanmak istemiyor. Yani bir sabah da uyanmak istemeyebilirim yani, değil mi? Doğal olarak uyanmayabiliriz de. Günaydınlar efendim. Günaydınlar hepinize. Güzel insanlar. Radyonuz açık. Gönlünüz huzurlu olsun inşallah. Bak, radyoya stres getirmek yasak. Ona göre teşinden tembileye bak. Günaydınlar. Hepinize çok günaydınlar. Efendim, her zorluğunuza çalabım kolaylık versin. Allah darlığınıza bolluk versin. Bedeninize sağlık, yaşamınıza huzur, ömrünüze bereket versin. Bereket, bereketli olsun ömrünüz ya. Vallahi bak, Allah derdinize derman bulsun efendim inşallah. Sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gerek çalıştığım kurum adına, gerek kendi adıma, gerek buradaki... Yok ki kimse gene. Allah, kendi kendimizi kandırdı. Tabii ki yok burada kimse. Günaydınlar. O kadar güzel sabah mesajları geliyor ki böyle Hacı Bedel'den falan, ama özellikle tabii ki radyoya başladığım ilk günlerden beri bizlerle birlikte olan Arzu Hanım, Mannheim, Küçük İstanbul, günaydın. Tabii ki bakacağız Arzu Hanım'ın mesajına. Günaydın Aşim demiş. Hu diye eklememiş. Sonra ben ekledim. Alıştırdı bizi. Hu bizim komşular. Hu gibi. Neden böyle? Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Eski kurt geri döndü. Oğlum, siz Nuh tufanında gemiye binemeyenlerden misiniz lan? La oğlum, sizin nasıl bir Hacı Bedel? Telefon elinde mi bekliyordun arkadaşım? Vay Allah'ım, çattık benecikleri. Ne kadar güzel dinleyicilerimiz var ya. Vallahi sağ olun, vallahi eksik olmayın. Allah gönlünüze göre versin. Şş, bak duaya bak. Allah gönlünüze göre versin. Kabristan'da olan canlara da günaydınlar efendim. Hepinize çok günaydınlar. Poli ma para poli kalimera ses olur. Şöyle de kozmo. Eci kalimera file. Kalimera file nara. Kalimera da palikari. Gavliari. Aman kalimera. Kaçtı. Yacı bedel. Karıştırdım ben asma yaprağı sabah sabah. Gavliari. Şimdi yazacaklar, o ne demek? Ya o şöyle karpuz gibi bir şey. canlar günaydınlar. Günaydın Aşim, günaydın güzel dinleyiciler. Yeni bir gün, yeni umutlar. Hepimizin günü güzel geçsin. Yüzümüzden gülümseme eksik olmasın, amin. İçimiz ferah, kalbimiz huzurlu olsun. Herkese keyifli, güzel ve bol enerjili bir sabah diliyorum. Beşiktaş şampiyon olsun demiş Arzu Hanım. Bal akıyor ağzınızdan Arzu Hanım. Bu sabah maşallahınız var. Beşiktaş'ı ben uydururum, ses çıkarım. İyi yayınlar olsun, kolay gelsin. Hep çenize demiş. Yani doğal olarak uyanmak istemeyebiliriz. Yani gerçekten bazen uyanmak istemiyorsun. Ama doğal olarak para kazanmamız lazım. Ay bitti, bu paranın gözü kör olmayası gibi. Niye doğal olarak para kazanırız? Normal anormal yerlerde çok para kazansak uyuyoruz, gene uyuyamayız. Yok, biz doğal hakkıyla kazanalım. O yüzden doğal olarak tıpış tıpış kalkmak zorundayız hani. Vallahi kalktık. Vallahi kalktık Arzu, ne yapalım? Anladım mı da bilemedim. Hayır bak. Baksana be, bu gene geldi başı. Allah'ım yarabbim. Sabah sabah müthiş bir enerjiniz var. Vallahi tebrik ederim sizi. Yani evrimden beri böyle, bu son noktadayız herhalde. Evrim ağacına böyle bir koysalar böyle. Şöyle nar oldu 5 milyon önce, 3 milyon önce, 100 bin yıl önce falan. Göbekli Tepe'ye kadar geliriz. Göbekli Tepe'den İskeçe'ye geliriz. Anladım. Kalkmıyorum lan. Kalkmayacağım bugün. Kalkma, oturduğum yerde program yapacağım. Kalkmayacağım. Uykum var benim. Bir de şey oluyor böyle Arzu, tam böyle çok güzel bir şey görüyorsun böyle, tamam mı? Ama böyle bir o kadar hoş bir böyle rüya görüyorsunuz ki. Bugün ne işleyelim? Rüya mı işleyelim? Rüyaları mı soralım? Lipon and finally. Şimdi çok güzel bir rüya görüyorsun böyle, tam abi böyle, tam böyle, tamam mı? Rüyanın en güzel yerinde ya telefon çalır ya çişin gelir ha. Hadi bak şimdi. Ya arkadaş, bırak şu rüyayı bir tamamlayalım ya. Telefonlar gene, onlar gene, sabahleyin saat 5:30 zangır zangır zangır zangır zangır zangır zangır zangır zangır. Allah'ım yarabbim. Bir kalkıyor, anam çişim gelmiş. La dur rüya bitsin te Allah'ım yarabbim. Cümleten günaydınlar hadi. Otobüste de sesli güldüm. Şoför bana bakıyor. Toplu taşıma araçlarında bir kere mükemmeliz. Bursa'da dinleyen İsmet'in abisi, kardeşi var, yeğeni var. Toplu taşıma yapıyor, tamam mı? Bursa'da böyle. O üniversitenin falan oralarda dün bizi dinliyorlardı. Ayşim, kapa ört telefonu. Allah seni bildiği gibi yapsın dedi İsmet. Senin yüzünden de otobüs şoföründe de aşağı indi, yolcuları da indirmişler. Dedim, Beraber oynamışlar mı? Susak ağzın dedi. Toplu taşıma araçlarında bizi dinleyen dinleyicilerim, günaydınlar hepinize. Çanakkale'den Bursa'ya, efendime söyleyeyim, Orta Asya'dan Kırım'a, Doğu Avrupa'dan Yeni Zelanda'ya, efsane olan Latin Amerika'ya, Mogadişu'ya. Lan Mogadişu'da mı dinliyorlar bizi? Las Palmas'tan Etiyopya'ya, Singapur'dan Tokyo'ya. Wow! Cibuti'ye, Ekvador'a, İtalya'ya, Nijerya'ya, Gana'ya, Kolombiya'ya, yok enesinin ne bu be? Mısır'a, Kenya'ya, Madagaskar'a, Meksika'ya, Tayland'a, Tunus'a, Vietnam'a, ertelenmemiş olan bu ne lan? Coğrafi olarak saymadığımız yer kaldı mı kardeş? Bugün ben çok kötü bir rüya gördüm. Hayır olsun. Hayır olsun. Şey derler Arzu, yani rüyaları anlatmayın derler. Bilmiyorum, ben çok yerde denk geldim böyle. Bazen okuduğum kitaplarda rüyalarınızı fazla anlatmayın derler. Bugün rüyayla ilgili bir soru sorabiliriz mesela. Rüyalara inanır mısınız? Ya da rüyalar gerçekten mesaj getirirler mi insana? Hadi bunları işleyelim. Fakalacı günaydın, hoş geldin. Günaydınlar Haşim abi. Kalk şifre. Huber be. Huber. Vallahi böyle huber. Çok şükür bu. Tık kalk şifre be. İma riba, ima parı, ima rabıta. İma rabıta. Bak kaçıracaktım ağzımdan, az kaldı. Fakalacı denk dur. Bak şimdi yine be. Ay Mülayimoğlu. Bey açarım senin gönlünü. Hiç üzme dayıcım benim. Günaydın demiş. Canım benim. Ali Mülayimoğlu. Vah bayağı. Hayır o şeye girmeyeceğim. Ben tatuaz, çok karşıyım ben tatuaza. Yani o tatu yapılmaması lazım bence. Ama vücudun gerekli yerlerine de yapılabilir gibi. Yani. Tam böyle, gerçekten böyle bak, tam böyle rüyanın en güzel yerindesiniz ya. Var ya böyle, hani bazen uçarız rüyada, tamam mı? Bazı bekarlar için söylüyorum, ona bir şey yapmasın bizi, karıştırma bu gene böyle. Tam böyle şey gibi. De o rüyanın en güzel yerinde uyanmak yok mu? O zaman sen gel güne böyle iyi başla. Başlayamazsın dayı. Allah ya. Yaz sen, yaz. Yaz. Tabii yaz. Efendim günaydınlar. Güne rüyayla başlamak ne demek? İşte güne rüyayla başlayamıyorsun bazen, o manada söylüyorum. Sabah sabah böyle şiirlerle gelen dinleyicilerim de var. Vallahi harikasınız. Raif günaydınlar. Bütün Kral FM günaydın. Haşim Agam günaydın. Raif'im kolay gelsin. Nurdan abim günaydınlar demiş. Bu kadar mı Nurdan abi? Baksana be. Üşendi yazmaya herhalde karım. Günaydın bakalım bakalım. Gökhan Pile. Dur bakalım, Gökhan'ım sesli bir mesaj göndermiş. Ne demiş Gökhan'cığım benim, canım benim. Bir dinleyelim Gökhan'ım bakalım ne demiş. Dur bakayım. Evet. Sağ ol canım.
2: İyi bende.
1: Tamam. Yaşa. Lamır.
2: Zurna havası.
1: Zurna havası.
2: Doğu havası.
1: Başka?
2: Ramır.
1: Bütün havaları aldı Gökhan Pile'den. Ramır. Günaydın Aşık Bakan. Eski kurt geri döndü. Ha Fatih'e demiş. Ben de dedim bana mı dedi be. Kurt sıyırdı işi. Oğlum amel defterinize dikkat edin lan. Fatih Başkanım bir şey söyle şu kurtlara, yavru kurtlar orada baya. 25 yıldan beri akıl vere vere bizde akıl kalmadı. Fatih Dürbe, Fatih Başkanım günaydınlar. İyi yolculuklar çocuklar. Ne tarafa gidiyorsunuz? Hacı Bedel hop. Sabahtan beri yazıyordu. Yaz bakalım ne tarafa gidiyorsunuz? Ne? Gördüğü desteği kocasından görmeyen, kendi ayakları üstünde duran kadınlara selam. Tövbe estağfurullah, sabah sabah. Enerjiniz yüksek bakıyor. Üzerinden gördüğü desteği kocasından görmeyen, kendi ayakları üstünde duran kadınlara, koca yürekli kadınlara, dişi kurtlara günaydın demiş. Bir dinleyicim ismimi okumasan dedim daha makbule geçer. Makbule teyze de pek aramıyor bizi bu son günlerde, biliyorum. Gırgır Sohbet Kral Efendi, efendim Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde. Günaydınlar. Ben gevşek sunucu, ben cahil sunucunuz. Aşim. Günaydın fıstık gibi efendim, leblebi gibi efendim, fındık bülbül gibi efendim. Aslan parçaları günaydınlar. Aslı kız. Aşım abi nasılsın? İyi yayınlar, kolay gelsin. Bak, bizim Batı Trakya'nın, burada bizim bölgenin en güzel biberleri, isterseniz turşuluk, isterseniz kırmızı platin biber, isterseniz yeşil biber, karpuz. Nerede? Aslı'da. Aslı nerede? Kırköy'de. Kırköy nerede? Onu da bulun artık bir zahmet. Hazıra beklemeyin, her şey sizdir. Eski kurt Selanik yolcusu, eski kurt yanıyor. Yananı görür Allah. Ya, kim yaktı başkanı be? Ah, sizin yüzünüzden yanıktır o başkan. İki çekirdek bir direm vallahi billahi. Bak başkanım, dikkat et sen bunlara. Bunlar genç kurtlar, bak var ya. Bunlar,

Radar'ın sorusu, rüyalara inanır mısınız? Radar, rüyalar size mesaj getirir mi? Rüyalara inanır mısınız? Hadi bunu soralım bakalım. Belçika günaydınlar. Günaydın Aşim ve Kral FM 100 dinleyenlere. Ayı Boğan Ömer'ime. Ayı Boğan'la bir şey yapacağız. Canlı yayına gireceğiz Ayı Boğan'la. Sabah sabah değil de. Ayı Boğan bak küfür yok tamam. Küfür yok. Bir de siyasete girme. Başımla beraber Ayı Boğan Ömer'ime, Ciğer Moya ve Bursa'da şu an bizi minibüste dinleyen yeğenim Sercan'a günaydınlar. Sercan'ım günaydın. Sercan da bizim tayfaya katıldı tamam.

Kırcali, Kırcali. Haskova, Bulgaristan, Deli Orman. Dobro utra bakan mı? Marabayın bayo. Wow. La la la la la la la la. Marabayın.

Yaşa yaşa. Ne demiş paşam? Köylü milletin efendisidir. Köylü milletin efendisidir. Köyde çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun bakan bayan. Ben de inanırım yani rüyaları anlatmamak lazım. Buna ben de inanırım. Allah'a emanet, anlatmamak lazım rüyaları. Tam şey yapıyorsun rüyada. Haydi bakalım. Bazen rüyaların bir mesaj olduğuna inanırım ama bazen de gün içinde kafamıza taktığınız şeylerin rüyalarınıza yansıması olduğunu düşünüyorum. O yüzden her rüyaya bir anlam yüklemem. Yükleme. Oyuna gelsin, bırak şimdi sen. Doğru lan, dur. Klarnetçi. Mesela rüyada klarnet öttürüyorsun böyle. Vink. Vink ya da dondurma çanağı böyle düdükleri öttürüyorsun. Ya da bir horoz bağırıyor rüyada. Şimdi bunların manası ne? Ne oluyorsun yavru kurt? Fagalacı. Kral Efendim Fagalacı Yusuf'a şaba. Let's go. Radyo Kral'dan Belçika'daki dinleyicilere şaba. Rüyamda gördüm abi, çok konuşuyormuşum radyoda. O rüya değil, uyanma. O rüya değil, o rüya değil, o bırak onu. Anormal olan.

Günaydın Ayşe abi, senin için 250 euroluk kulaklık aldım. Be Ömer'e bak be. Sırf seni dinleyebilmek için kral adamsın, neşemiz bol olsun. Yayını almayı da unutma, öpüyorum seni güzelim demiş. Ayı boğan. Tamam oğlum, 10 reklamlarından sonra canlı yayını alacağım, bakalım bizim Belçikalı Ömer'imizi. Ömer Rey, şöyle hitap ediyorum, ayı boğan diye. Gerçekten böyle 2 metre 130 kilo falan, böyle bir şey yani. Gerçekten o Türk filmlerindeki Tarkan'ı canlandıran adamlar gibi mesela. Böyle kocaman kocaman. The Big Brother. Canım Ömer'im, günaydınlar bakayım benim. Aslan parçası, tam da aslan parçası. Rüyamda gördüm seni sabah sabah. Rüya değil işte o. Gerçek o. Rüyaları anlatmasak ne olacak? Sabah banyoya direkt girince babam anlıyordu nasıl bir rüya. İsmet. Sabah sabah mı oğlum? Bir kalkıyorsun. Bay, abdesti gitmem lazım. Ne oldu lan? Bırak baba, dur azıcık ya. Geç mi geldin akşam? Ha valla. Rüyalarda takıldım biraz baba.

0: Abi rüyadayız, ne oluyor? Yani bu hayat gerçek değil kardeşim. Biz rüyadayız ona göre. Rüyadan uyandığımız zaman ya pamuk ya da... Hayır olsun bu sabah. Bu sabah hayır olsun ya Rabbim. Bu rüyalardan kaynaklanıyor buna. Böyle.
1: Hazır mısın?
0: Hazır hazır.
1: Dal bakalım bu yedi kuşağı.
0: Dal bakalım. Dalın azıcık orada bakalım. Aç komik.
1: Dal bakalım bu yedi metokta.

Abi rüyamda gördüm, bir beygir beni koşturuyordu demiş. Kovboy var mı üstünde kovboy? Atını seven kovboy. Hayırdır oğlum Şama? Allah'ım ya. Beygir beni koşturuyordu. İyi yani. Günaydın Ayşim, hayırlı yayınlar dilerim. Kardeşim Cengiz Münih'ten. Günaydın Cengiz. Bu sabah böyle bir acayip giriş yaptık. Farklı bir giriş oldu. Yani anlamı ve teması çok farklıydı. Günaydın efendim. Bugünkü sorumuz, rüyalara inanır mısınız? Rüyada prenses sizi öper mi? Günaydın tüm dinleyiciler ve tabii ki Aşım abi demiş Oya Hanım. Aa, niye bu kadar sade bir mesaj geldi be Oya kardeşim? Aa, baksana be. Şaşkın, bu da şaşırdı kendine. Günaydın tüm dinleyiciler. Bakalım hadi Aşım abi, günaydın geldi diyorum. Yuvarlamış böyle. Şaşkın Oya. Abi ben rüyada ne görürsem 2 veya 5 ay sonra görüyorum onu canlı. O da benle rüyalara inanıyorum. Nasıl yani şimdi sen rüyanda bir tane Rus avrat. Tamam, tövbe yarabbim. 2 ay sonra önüne mi çıkıyor ayıp? Ya da rüyada Ferrari'ye biniyorsun mesela. Olur ya, rüya bu. Uçarak uçarak böyle pır pır pır pır pır pır pır kelebekler. Hop, Ferrari'desin. 2 ay sonra önüne mi geliyor Ferrari? Ayıp. Duş aldın mı bu sevaba çocuğum?

Sabah sabah ne oldu? Ne oldu? Saatler 9:27. Bu ne be ya? Yapayım bir de bakayım, bir karabiber havası. Erkut'um hoş geldin bakan otobotum, günaydın. Günaydın aga, hayırlı günler demiş. Hayırlı çarşambalar. Sağ ol canım benim, sana da kolay gelsin. Günaydın agacım. Güray Aşşaba, rüyamda Gürkan abimi gördüm demiş. Yasin Kallenci. Kimi göreceğim başka be ya, sen de. Adam olmayı beceremiyorsan kestir baca. Acı bedel. Hastayım size. Günün sloganı geldi. Adam olmayı beceremiyorsan kestir bacım ol. Rüyada hiç ayağının kaydığını gördün mü? Kayacak. Kaymak. Buradaki fiil cümleye oturması için cümlenin teknik olarak uygun olması lazım. Karda kayarsın. Suya da kaya gidersin mesela. Yani değişik kayma şekilleri var racim eden. Karabiberim dedim.

Agaların bir tanesi Koca Kurt. Hoş geldin Koca Kurt'um. Senin Almanya'dan günaydınlar. Ya kim dedi sana Almanya'ya git? He? Celalettin Aga. Emekliye çıkmışsın. Hava güzel. Burada 35 derece. Yanıyoruz. Rüyada bile yanıyoruz. Kayıyoruz. Senin Almanya'dan günaydınlar. Selamlar. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Tüm Kral FM dinleyicilerine çok çok selamlar. Celalettin Agam'dan gelmiş. Günaydın Agam. Bacanam hoş geldin mi? Bu ne? Bacanam Clark mı almış kendine? Hayır, bunu kim gönderdi? Rife mi gönderdi bunu? Ya oğlum şöyle son teknoloji şeyler uğraşmasanız. Rife ne yazıyor orada? Okuyamadım mı? Hayır aşıma inanmıyorsun. Ben bundan 20 sene önce görmüştüm rüyada arabalan kaza yaptığımızı. Bir arkadaşla sonra harbi 6 ay sonra gerçekleşti. O rüya ondan soruyorum. Aşım Agam. Sen inanmıyorsun ama sana yalan bana doğru. İnanmıyorum demedim. Yanlış anlama Raif'çi benim. Karabiberim, Raif'im benim. İnanmıyorum demedim. Rüyaların dedim. Mesaj gönderdiğine inanır mısınız dedim. Soruyu soran benim. Raif. Alacağım şimdi horozu elime. Dur bakayım. Karabiber Raif'im. Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar. Selanik Volos yolunda bile seni dinliyoruz. Volos'a mı gittin lan? Şş. Baba. Volos çok güzel ya. Şeyleri denedin mi? Mezeleri denedin mi Volos'ta? Paralel şey, oturuyorsun. Adamlar mezeleri bir dayıyorlar da geliyor. 4-5-6 çeşit meze kendin iste. Ondan sonra sen istersen getir. Nasıl bir meze yapıyorlar? Nasıl meze yapıyorlar? Onum. Volos. Harika bir şehir. Kalimera Volos. Kalimera Kavala Seres günaydınlar. Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin mi dedi o? Senin nereden haberin var lan Şeyh Bedrettin'den? Ooo, Kral FM dinleyicisi böyle. Bir tane. Herkesin dilinde kara biber, anasına benzer. Erkut. Al onu bıraktığın yerden al, gördüm seni. Al o anahtarı 12-15. İngiliz anahtarını al. Aylin'im hoş geldin. Günaydınlar efendim. Günaydınlar demiş. Çok güzel bir kedi yavrusu. Yavru değil. Ona kedinin bakışlara bak. Aylin nasıl bakıyor kız o kedi öyle?

Karabiber. Aa, şimdi gidiyorsun oraya. Aa, okey okey, git git. Seydar'ım, iyi yolculuklar kardeşim. Yanında olan herkese de günaydınlar, iyi günler diliyorum. Günaydın Naşim Kral, tüm Kral FM ailesine selamlar. Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlar Köyü'ne, Gumburla Köyü'ne, Sarnıç, Gizikli köylerine çok selam. Kim kime kaymak almış, bacanak demiş. Hayır be, bacan kayıyor yani, rüyada görüyorsun. Birden böyle kayıyorsun, tamam mı böyle? Hemen başlıyorsun uçma. Şehrin üstünde uçuyorsun, köyün üstünde uçuyorsun böyle. Ondan sonra cep telefonu zarıl zarıl bağırıyor. Kalk Recep, kalk. Arbeit, arbeit, rabıta. Karabiber. Ha, bu benim iş arabam. Bak, ben şeyi açtım, öteki sayfayı açtım da tamam Cengiz'im. İskeçelim diye de yazmış Clark'a. Öyle mi Cengiz? İskeçelim diye. İş araba. Aa, BMW daha güzeldi. Cengiz, BMW daha güzeldi. Ne rüya gördün sen acaba? Akşam mı? Hiç hatırlamayam ama ya. Dur bakayım, bir hafızamı yoklayayım. Ne gördüm ben? Yok, çıkmadı yani. Görmedim akşam herhalde. Ya da rüya mı beni gördü, anlamadım ya. Sakın Adnan Oktar'ın kediciklerinden olmasın. Ya hayır bayağı. Ne Adnan Hoca'yı unutabildiniz, ne kedilerini unutabildiniz. Zaten o mübareği içeri aldığınızdan beri başımıza gelmeyen kalmadı. Bunu görüyorsunuz zaten sosyal medyada. Zaten kime ne zararı vardı Adnan Hoca'mı aldınız, gül gibi hocayı? Hadi onu aldınız. Kedileri düşünmediniz mi hiç? Cehennemlikiz hepimiz, vallahi bile cehennem. Amel defteri doldu zaten. Banazlı Osman Akın dedi de dijital deftere geçin diye. Banazlı Osman günaydın, İngiltere günaydın, Çanakkale günaydın, Balıkesir günaydın, Bursa günaydın, Erzurum günaydın, Uşak. Yes. Hareket geldi, reklamlar gelmiş, kaçıyorum reklamlara. Gene muhabbet edeceğiz, acele etmeyin.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi

Kimden ötürü acaba? Yasin. Ya Aşma abi günaydın. Yasin Agam'a en büyüğünden ve en pahalısından alevli malevli bir şaba yapabilir miyiz? Ya yaparız veya niye yapmayalım? Kaan Rahman. Yasin'e çok sevdiği kankası Güray'dan alevli malevli, nasıl oluyor alevli malevli, ne o ya? Alevli malevli şaba. Allah Allah, ilk defa diyorum alevli malevli şaba. Hadi yapıyoruz şaba.

Kahve bana emanet, bakış o aşım abi. Hiç sorma ya, gerçekten çok güzel yakalamışsın Aylin onu ama ha. Vallahi bak. Baksana bacaklarını böyle hayvancık içine doğru da toplamış böyle bacaklarını. Şimdi kahveye mi bakıyor bak, çok keskin bakışları var kedinin. Kedinin adı ne Aylin? Çok enteresan bir fotoğraf olmuş bu Aylin. Bunu değerlendir bence sen. Şey yapalım onu bu sabah sayfamızda paylaşalım mı günaydın diye. Kediler kahveye nasıl bakar? Başlık böyle. Dosteki Tu Baba 2534-034-202-698-7596-105 telefon numarası. Baba'nın 8 Eylül'de açıyor Baba mekanını tabii ki de. Dürüm Gökçeler, keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, Dürüm Gökçeler'le tanıştınız. Tabii ki o yorumları da duydum, dinledim, gördüm. Gerçekten de memnun olmuşsunuz. Biz de memnun olduk. Böyle güzel insanları tanıttığımız için, bizlerle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyoruz Dürüm Gökçeler'e. Çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin efendim. Dürüm Gökçeler. Programımıza yaptıkları katkılardan dolayı da Dürüm Gökçeler'e canı gönülden teşekkürler. Ekmek ve pidede gerçek etten hazırlanan et döner. Çeşitli salata ve diyet salata. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk şuraklarında alabilirsiniz. Pazar günleri de açık. Dürüm Gökçeler. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta, size hiç uzak değil. İş yerinize, evinize ve tarlanıza da siparişlerinizi getiriyor Dürüm Gökçeler. 697-22-025-50 Dürüm 800 olarak Instagram, Dürüm Dürüm olarak Facebook'ta. Lezzetli dürümler Gökçeler'de.

Fransa'ya kadar uzanıyorum hemen. Serin bir Paris sabahından sevgiler, saygılar. Bol bol kazançlar inşallah tüm kralcılara demiş. Orhan Tuna Agam, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Rantantinam. Orhan Agacım, diğer dinleyiciler nerede? Vallahi ben de merak ettim. Döndüler mi? Durmuş Ali Agam. En son konuştuğumda Durmuş Ali Agam'dan Konya'daydı. Konya Çumra'daydı. Konya'nın Çumra ilçesindeydi. İnsan merak ediyor tabii, dönmüşler. Kesin dönmüşlerdi de. Ali, bu ne gene be oğlum? Abi, tazecik hıyar topladım diyor. Baba Ali'ye bak. Dinleyici öyle. Ben miyim şimdi kabartlı yine? Bu şarkı Michael Up hatırlatıyor. Kaçması. Michael Up'ta çok güzel bir tane böyle konser yaptık. Küçücük bir ipucu veriyorum. Şöyle ufacık bir ipucu. Tabii o konseri düzenleyenlerle görüştük. Şımarık Parti dizayn edenlerle, onlarla da görüştük, konuştuk. Seneye abi dediler. O kadar acayip isimler gelecek ki dediler. Ben söylemesi. Eğlence sene sizlerle olacak. Sağ olursak, hoş olursak bizlerle de olacak tabii ki. Günün sorusu: rüyalara inanır mısınız?

Gümülcün Eskeç arasında yeni yapılan hastanede bizi dinleyen ustalar var, çıraklar var, orada çalışan insanlar var, emekçi kardeşlerimiz var, kolay gelsin. Yeni hastanede Gümülcün Eskeç arasında. Sefer, Salih, Fahrettin, Yusuf ve İsmet de seni dinliyoruz. Mola verdik kahve molasında. Vay vay vay. Radyo Kral her yerde. Sayenizde tabii ki, çok teşekkür ederim. Bu güzel ilginizden dolayı. O kimmiş? Ha, ben açtım, tamam. Okey. Paylaşalım. Aylin, ne yazalım? Hadi bana bir fikir ver. O kadar etkileyici bir fotoğraf oldu ki. Bu şu anda dinlettiğim şarkıyla fotoğraf uyumlu olur mu? Eş zamanlı olarak. Şöyle kısa öz bir başlık bul bakayım ona. MyClub'a gitmenize gerek yok. MyClub her yerde. Yani sizinle birlikte. MyClub'a gittiğinde bedava giriyorum. Sen misin lan bizi reklam yapıyor? Ha diyorum, benim. Makinayı çıkar içeri öyle gir diyorlar MyClub'a giderken. Kapıdan şey yaptığınızı. Lan diyorum, ne makinesi, hangi makine? Belinde emanet yok mu dayı diyor.

0: mi?
1: Ama bu video gibi olmuş. SS alıp atayım fotoğraf olarak demiş. Aa, şu gençliği şu teknoloji olarak konuşuyor. Biz anlamıyoruz onları. Aylin sen hallet o meseleyi. Çaktırma. Tabii canım Aylin at tabii canım. Tabii biz SS feses şey yap sen onu. Aylin şey yap. Ya bu teknolojiyle bu kadar biz... Ya biz teknolojiye geç tanıştık o yüzden. Ay polimoy.

Koca Kurt hoş geldin bakalım beya. Banazlı Osman Agam. Almanya'dan yazmış. Günaydın beya, geç kaldım. Daha rüya görmeye çalışıyordum. Dayı uyan, dayı uyan. Gerçeklerle karşılaşmadık da. Uyan.

Gönül Allah'ın Kâbesidir. Ne güzel söylemiş mutasavvıflar. Ey kör, bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur boş. Abi niye böyle girdin ki cümleye? Teknoloji tam gelişmemiş. Bizle tanışmakta geç kalmış. Ben böyle teknolojinin ta A nokta M nokta K. Bana soruşma da herhalde akşamdan birazcık böyle agresif, sinirli falan. Abi iyi rüya görmedin. Ne yaptın abi? Rüya, bugünkü konumuz rüya. Evet, rüyaları işliyoruz bugünkü konumuzda Radyo Kral'da. Mehmet Osman hoş geldin. Günaydın Naşim abim. Günaydın Mehmet Osman. Kolay gelsin bakalım. Her şey yolunda mı Mehmet Osman'ım? He? Bu hafta derbi de var. Cumartesi oynanacak büyük bir ihtimalle. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Bugün çarşamba, perşembe, cuma. Şey yapsak ya. Yasin, Aziz Başkan'ı bir arasana bakalım. Oradan bir tane 10 tane bilet ayarlasın bana. Bir 10 bilet ayarlayabilirse verelim bakalım Radyo Kral dinleyicisinde, dinleyenler kulübünde. Olur mu? Sen bağlantın vardır Aziz Başkan'la. Öyle düşündüm ben. Bir ara bakalım. Rüyanın ta kendisi biziz. Evet, biz gerçekten rüyada mıyız? Ölünce mi uyanacağız? Hani diyorlar ya bazen mutasavvıflar falan böyle. Tasavvuf erbabı. Efendime söyleyeyim. Uyanınca, ölünce uyanacağız diyorlar. Kimisi de bu rüyadan uyanmamız gerek diyorlar. Rüyada mı yaşıyoruz? Gerçek hayatı mı yaşıyoruz? Biz gerçek miyiz? Sorular çok. Biz bu dünyaya niye geldik? Amacımız ne? Falan filan vesaire. Aynalı Baba günaydın.

The morning doesn't start with coffee, start with Radyo Kral Öner İngiltere. Günaydınlar. Hoş geldiniz Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a. Nerede insan varsa selam olsun, günaydınlar efendim hepinize.

Şükür şükür senin de keyifler yerindedir inşallah demiş Mehmet Osman. Çok şükür oğlum biz. Ya biz hepimiz bir projenin içinde yaşayan birer deney faresiysek demiş. Değişik bir bakış açısı geldi. Değişik bir yorum geldi Mehmet Osman'dan. Şey mi diyorsun yani biz hepimiz Matrix'in içindeyiz falan diyor. Matrix'i izledin mi Mehmet'im? Kesin izlemeyi işliyor. Öyle bir şey var içinde. Alfa erkek oğlum o sonuçta. Alfa erkek. Ayıboğan Ömer, Jet Ömer hazır mısın? Onun reklamı. Kesin izlemeyi işliyor.

%100 Radyo Kral'dasınız. Trakya kovboyları günaydınlar. Paylaşıyorum ailenin, teşekkür ederim bu harika fotoğraf için. Kıdap Fandosopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu ve el becerilerini ve tabii ki sosyal aktivitelerini geliştiriyor. Profesyonel ve kaliteli muallimleri, yani öğretmenleriyle okul derslerini desteğiyle yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde Kepin Emeğin yanında yaratıcı etkinlik merkezi Kıdap Fandosopoli. Telefon edebilirsiniz, e-mail gönderebilirsiniz. Sorularınız varsa onları cevaplıyorlar. ESPA programı alan ailelerin için bedava Kıdap Fandosopoli. Facebook ve Instagram'da Kıdap Fandosopoli olarak takip edin. Değişik branş ve kategorilerde öğretmenler de arıyorlar. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, yaratıcı etkinlik merkezi Kıdap Fandosopoli.

Moving to the Sun yaza damgasını vuran şarkılardan bir tanesiydi. Gerek radyolarda, gerek gece kulüplerinde, gerek böyle kendinizi birazcık yalnız hissettiğinizde dinlenilebilecek şarkılardan bir tanesiydi. İnsana enerji veriyordu. Sabah sabah ekip arkadaşlarımla birlikte... Nah, ekip arkadaşların nerede? Nerede ekip arkadaşların nerede? Ekip arkadaşlarımla birlikte... Bu şarkıları seçtik diyecektim de ekip tipi cümleten Selanik yolcusu. Hacı Bedel. Kahrettirmeyin başkanıma, bak çekerim kulağınıza. Kestane şekerleri. Gününüz muhabbetle ve mana dolu ve bol kazançlı geçsin inşallah. Unutmayın, karşılaştığınız insanların kimi imtihanınız, kimi müştakınız, kimi ise mükafatınızdır. Aylin'cim, gerçekten bilmiyorum. Geçen akşam böyle bir konuşma oldu. Başka projeler falan vardı. Projelerde beni de düşünmüşler. Şımarık Parti ve diğer projeler için öyle bir konuşma geçti. Yaza, önümüzdeki yaz için çok acayip büyük isimlerle konuşuyoruz abi dedi. Şimdi olur mu olmaz mı dedi. Tabii o onların bileceği iş. İnşallah, inşallah olur. Hatta yine şöyle küçücük bir haber vereyim mi size? Uygun olur mu? Belki dediler, yani bu büyük isimleri My Club'da falan değil de bir futbol sahasında da olabilir dediler. Bu, söyleyecekler bu kadar Aylin. Gelme üstüme Aylin. Mahmut Orhan mı? Olabilir. Aradım geçenlerde Mahmut'u. Mahmut'cum dedim, ne yapıyorsun dedim. Bana Mahmut deme dedi. Ne diyeyim dedim. Mehmet mi diyeyim dedim. Ne diyeyim, ağa mı diyeyim dedim. Delikaderim var ya o böyle repliği. İsimler hakkında gerçekten bir şey bilmiyorum Aylin'im ama büyük isimler dediler. Hatta futbol sahasını kiralayabiliriz. Çünkü orasını doldurabilirler dediler. Yani futbol sahasını doldurabilecek büyük isim kim olabilir mesela? Ha, Çikita Muz'u söylüyor ya Aylin. Neydi o adamın adı ya? Çikita Muz. Mahmut Orhan düşünsene. Mahmut Orhan gibi. My Club'a sığmaz kardeşim o ya, Mahmut Orhan. Aylin'im. Gökçeler Futbol Stadyumu'nu alacağız onu.

Ne kadar güzel bir şarkı yazmış değil mi? Mabel Matiz ya da Fatih Kara diğer ismiyle. Bu gece gel de şeker ezelim diyor. Ya ne mana arıyorsunuz kardeşim bunun altında? Erkek erkeğe niye bakmış, kadın erkeğe niye bakmış? Kıymetli vaktinizi alıyorum böyle şeylerle, kusura bakmayın. Lakin kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Hangi rüyada yaşıyoruz ya? Allah bence harika bir şarkı yapmış. Tebrik ediyorum Mabel Matiz'i. Rüya meselesi ise şöyle devam ediyoruz. Aylin'in fotoğrafı paylaştım tabii ki izninle. Çok teşekkür ediyorum, böyle gerçekten güzel fotoğraflar gönderiyorsun. İzninle paylaşıyorum. Sayfalarımda paylaştım fotoğraf. Tamamen Aylin'in çekmiş olduğu bir fotoğraf. Rüya meselesi ise bence rüyalar birkaç çeşit olarak ayrılabilir abim. Ama benim gece gördüğüm rüya, tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe kız, ne gördün kız? Dur bakayım. Kavgalı, dövüşlü, boğazına yapışmalı falan. Uyandım, uyudum. Devam ettim. Çok fenaydı aşım abi. Aşırı etkilenmiş uyandım. E canım kimlerle yani? Düşman mıydı bunlar? Kimdi bunlar? Ben de merak ettim Aylin şimdi. Talep görecek isimler çok, ha şeyler için. Rüyadan sonra konserlere geçmiş Aylin'in. Talep görecek isimler çok ama bilemedim. Mesela Hadise veya dediğim gibi Mahmut Orhan da defalarca Mikonos, Selanik falan yaptı. İskeçe'ye de gelebilir. İnan bilmiyorum isimler hakkında ama büyük isimler diye geçti sohbeti Aylin'in. Bakalım kısmet. Yaza göreceğiz. Şaban'ım hoş geldin. Bu ne? Bu ne? Çöllerden selamlar. Limnos'tan çok çok selamlar agacım. Günaydınlar demiş Golden Glass. Limnos'tan da fotoğraflar geldi. Şaban Bey, kahvenizi deniz kıyısında içiyorsunuz maşallah, afiyet olsun. Çölde bir çöl tavşanı. Ciddi, böyle kumluk mu orası yoksa Şaban sahile falan mı indin? Şaban çöllerde, Oscar çöllerde var ya. Yasin, ya yaldır yaldır geziyorlar. Yasin Bey, sen dinle Gürkan'ı. Dinle dinle. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Beşiktaş'a başarılar demiş Hasan Çarıkçı, bir Galatasaraylı olarak. Galatasaraylılar bizi mi destekleyecekler cumartesi günü? Öyle bir şey mi var yani? Oğlum yeter da 4 sene arka arkaya şampuan oldunuz, yeter lan. Aldığım duyumlara göre Yasin maçı statta önemli bir locadan izleyecek. Belki yanında yer vardır Haşim abi. Aa, bir şey demedi bana Güray. Tabii canım, locada izleyebilir. Ben sadece Aziz Başkan'la görüşsün ya da varsa Fenerbahçeli tanıdıkları, bir 10 bilet alsın dinleyicimize verelim. Biz de gönderelim dinleyicimizi. Geçmişe mi dönmek isterdiniz, geleceği mi görmek isterdiniz, yoksa ebenizin... Ne? Bir günlüğüne görünmez olsaydınız ne yapar? Bir günlüğüne görünmez olsaydınız ne yapardınız? Bu güzelmiş bu sorular. Bunları yarın bana hatırlatın siz tekrar. Bunları soralım. Bugün rüyaları soruyoruz. Oğlum bu kadar soru üniversite sınavında yok. Bir günlüğüne görünmez olsaydınız ne yapardınız? Bu da güzel bir soruymuş ha. Tamam tamam, anladım ben. Neler yapmazdın? Cümlete günah. Reklamlardan sonra Ömer Can'ı yine çıkaracağız. Doğru, reklamlara gidiyorum. Reklamlardan sonra görüşeceğiz. Ama ondan önce bakayım. Şöyle bir bakalım. Aga böyle çöl yeri var. Ha, Limnos'da safari gibi. Oo, bilmiyordum. Yani birazcık öyle şey mi orası? Ben şey sandım, deniz kıyısındası falan sandım Şaban, ondan dedim yani. Yani paralel ya, beach olayı bu oğlum. Safari, Limnos'da. Yaptın mı safari? Şaban oğlum orada olmasın akrepler makrepler, zehirli akrepler falan filan. Çöl aslanları falan olmasın.

sağdan soldan Emre aşkın tost yapacaktım, kaşar da bulamadım. Bunu getirsinler. Bacanak, ben çok sene önce bir rüya gördüm. Of of of of. Hiç unutmuyorum. Belki gerçekleşir diye de bekliyorum. Aşağı yukarı kaç sene önce gördüm bu rüyayı. Nah gerçekleşmez bacanak. Abi bir saat sonra olur mu, yoksa saat kaçta canlı yayın? Şimdi Ömer, reklamlara gireceğim. Sen uygun musun kardeşim? Canlı yayın alacağız Jet Ömer'i Belçika'dan. Kendisi Uşaklı. Sohbet edeceğiz, tanışacağız. Ama işin varsa sen söyle. Bizim saat şu anda 10.06. Ayı boğan Ömer. Belçika'da saat kaç onu söyle, ya da işin varsa senin söylediğin bir saatte, ama buradaki saatte olabilir o mesela. Tamam Ömer'cim, duyduysan bir okey yaz bakayım. Bizde sadece bu ne? Hadise gelmesin, estetik güzeli kıçını bile yaptırdı. Orasını da bir yaptırmış. Hadise yok be, gelmez. İmbe geliyorum. Şevket hoş geldin. Bulgaristan hoş geldin. Günaydınlar. Günaydınlar be ya. Salkan makam oynak bir şeyler sal o da abi. Oo, sabahtan ben neler çaldım. Şişe.

Hadi oynak bir şeyler göndereyim bakayım şöyle. Burada 9.06, orada 10.06, tamam. Şimdi reklamlara gidiyorum. Şarkıdan sonra reklamlar, reklamlardan sonra hazır ol Ömer. Uygun mu senin için de?

0: gördünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Ömer, beni dinliyor musun Ömer? Uşaklı Ömer, Belçika'dan. Pardon, şöyle bir ses tellerini bir düzenleyelim bakalım. Jet Ömer'im benim. Ayvan, bir ara bakalım bakalım. WhatsApp'tan ara, evet. Ömer'im, WhatsApp'tan ara bakalım, bir konuşalım. Geçen hafta da konuşacaktık. Hiç kısmet olmadı. Bu arada Ömer arayınca kadar can dostum, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Neşeniz daim olsun. Londra'dan saygılar, selamlar demiş. Ömer dostum, çok teşekkür ederim Ömer'im, sağ olasın. Adamsın vallahi, alfa kurtsun. Alfa kurt, alfa. Deniz gibi olmalı insan, bazen dingin bazen hırçın. Ama her önüne gelene de kıyı olmamalı. Değerini bilene huzur, haddini bilmeyene fırtına olmalı. Wow wow wow wow. Güzelmiş bu Ömer. Eyvallah cansın. Londra good morning. Ve geldi bakalım bizim arkadaş. Dur bakayım şöyle bir alayım. Ömer. Ömer.
2: Alo. Bir kişi sesim gelemiyor. Şaba.
1: Ömer hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
1: Ne yapıyorsun?
2: Vallahi ne yapayım abi, çalışıyorum, seni dinliyorum.
1: Çok güzel. İlk önce bir tanışalım Ömer'cim. Yani şöyle bir kısaca
2: tanışalım
1: bir kendini.
2: Abi.
1: Nerede doğdun, nasıl, böyle nerelisin, aslen, Belçika'da, niye Belçika falan, bir anlat bakayım bize. Hadi bakayım dinlesinler. Dinleyici bir tanısın seni Ömer'im.
2: Abi ben Ömer Kutlu, lakabım Jet, ayı boğan, goril Ömer.
1: En çok hangi lakabını seviyorsun?
2: Doğdum büyüdüm. En çok Jet seviyorum abi, Jet.
1: Jet Ömer.
2: Jet Ömer en güzeli.
1: Eyvallah kardeşim. Buyur, dinliyoruz seni.
2: Doğma büyüme Belçika.
1: Evet.
2: Anam babam Türkiye doğma büyüme.
1: Uşaklısınız değil mi Ömer?
2: Uşaklıyım. Evet. Denizli Uşak, öyle diyeyim.
1: Evet, Denizli Uşak, tamam.
2: Aynen öyle.
1: Harikası var. Peki radyoyu nasıl buldun Ömer? Yani böyle rastgele dinliyor.
2: Abi radyoyu İsmet abi sayesinde buldum.
1: İsmet'e de çok selamlar. Yanında mı? Duyuyorlar mı onlar bizi? Yoksa çalışıyorlar mı?
2: Yok, o duyuyor şimdi. O da dinliyordur şimdi bizi.
1: Tamam.
2: Az önce aradı beni, dedi canlı yayında mı gireceksin? Dedim gireceğim abi.
1: Evet, evet, evet. Anlat kardeşim, dinliyorum. Buyur bakalım. Radyoyu nasıl buldun? Orada kalmıştık.
2: Vallahi abi İsmet abi sağ olsun.
1: Evet.
2: İyi ki bulmuşuz. İyi ki tanışmışız.
1: Sağ olasın.
2: Vallahi senin sayende her gün keyfim yerinde oluyor, yemin ediyorum yani. O ses tonun, yani milleti güldürmeyi çok beceriyorsun.
1: Eyvallah Ömer'im, sağ olasın.
2: Ağzına yüreğine sağlık abi.
1: Canım benim.
2: İyi ki tanışmışız yani.
1: Aynen, bilmukabele kardeşim. Ben de iyi ki tanımışım sizi. Ciğermo ne yapıyor bu arada? O da iyi mi?
2: Abi Ciğermo iyi. O İsmet abiyle birlikte.
1: Ha.
2: O da dinliyordur yani bizi.
1: Türkçe biliyor mu peki Ömer, yani böyle gerçi bir iki kelime bilir, özellikle küfür olayları falan
2: ya,
1: var ya.
2: Küfür bilse küfür bilir yani.
1: Şey zaten ilk önce onları öğretiyoruz Türkçe dilinde, ne öğrenelim lan, A nokta M nokta K falan gibilerinden.
2: Aynen öyle.
1: Ömer'im, iş yazılarınız iyi anladığım kadarıyla Belçika'da, inşaat çatılarda falan çalışıyorsunuz.
2: İnşaat sektörü, çatıda çalışıyoruz abi, zift yapıyoruz, ne diyorlar buna şimdi, şalama mı diyorlar, ne diyorlar. Türkçesi tam olarak.
1: Tamam yani
2: düş
1: o
2: çatılar,
1: evet.
2: Düş.
1: Dışarıda çalışıyorsunuz. Belçika'da vallahi, kışında çalışıyor musunuz? Biraz havalar yağmurlu falan olur Belçika'da da.
2: Değişiyor abi, değişiyor şimdi. Kışın -5'te çalışmıyoruz mesela.
1: Evet.
2: Yağmurlu havalarda çalışmıyoruz.
1: Evet.
2: Yerine göre değişiyor tabii.
1: Doğru.
2: Soğuk havalarda çalışıyoruz. Hani soğuk o -5 olduğu zaman çalışmıyoruz mesela.
1: Anlıyorum. Yani o işin teknik olarak çalışmıyorsunuz.
2: Aynen öyle. Çünkü ısıtma şeyi de fayda etmiyor.
1: Evet, yapışmıyor zaten o.
2: İşte buz tuttuğu zaman aynen öyle yapışmıyor zımbırtı.
1: Eyvallah Ömer'im. Yaş kaçtı Ömer?
2: Yaşım yani 30 diyelim.
1: 30 yaşında diyelim mi?
2: Aynen, evli, 30 yaşında
1: evli falan değilsin.
2: Yok,
1: değil mi Ömer?
2: Evli değilim.
1: Aman
2: evli
1: kardeşim. Ama
2: yani.
1: Acele etme Ömer'im, acele etme canım benim, acele etme. Var daha, var daha.
2: Aynen öyle, daha var.
1: Eyvallah Ömer'cim. Peki söylemek istediğin başka bir şeyler var mı? Bundan sonra böyle canlı yayınlara çıkarız inşallah böyle arada.
2: İnşallah abi, inşallah arada bir çıkalım şöyle ya. İyi oluyor yani, dinleyiciler de dinliyor zaten.
1: Eyvallah.
2: Çatısı yapılacak olan varsa ulaşabilir bana.
1: Telefon numaranı vereyim mi?
2: Ya Fransa her yere gelirim yani, sıkıntı yok.
1: Aynen kardeşim, şöyle bak Ömer kardeşim, böyle ekibiyle birlikte Fransa, Almanya, Belçika, Japonya, Yunanistan. Gerçi bizim burada böyle pek şey, bizde kiremitler falan var çatılarda da. Diğer yerlere anında gidiyorlar. Ömer'le bağlantıya geçin size ben.
2: Aynen öyle.
1: Eyvallah Ömer'im. Çok teşekkür ederim canım benim.
2: Abi kendine iyi bak. Görüşürüz.
1: Konuşacağız. Kolaylıklar diliyorum.
2: Seviyorum seni.
1: Sağ olasın. Biz
2: sağ
1: de sizi.
2: Sağ olasın abi. Allah'a emanetsin. Görüşürüz.
1: Eyvallah kardeşim. Hayırlı işler. Bay bay.
2: Bay bay.
1: Bu da bizim Ömer kardeşimiz. Uşaklı ayı boğan ama jet Ömer'i tavsiye ederim dedi. Harikasın. Yaşa valla, hiç böyle dinleyici, gerçekten Kral FM dinleyicisi çok farklı ya. Heyecan falan yok böyle, aynen o şekilde. İsmet, duydun değil mi İsmet? Ciğerme, buongiorno. Bizler de çok memnun olduk efendim sizin gibi güzel insanları tanıdığımız için. Radyonun birleştirici gücü bir kez daha kanıtlanmış oldu. Asya'cığım hoş geldin, günaydınlar Asya sana da. Estetik.

Lallallay. Efendim yaş kaç? 30 diyor. Evlenmedim. Yok bu abi diyor. Ne evliliği ben? Fıstık gibi. Denizli Uşak'ta dinleyen dinleyicilerimize de günaydınlar diliyoruz. Her zaman söylüyorum ya, radyo stresi getirmek bayağı sinirli ve asabi olmak hiç gerek yok. Hiç gerek yok bu tür şeylere.

0: Bak Ömer'e unuttum sormayı. Şeyden önce hangi şarkıyı istiyorsunuz diye. Ömer yaz bakalım. İşte Rabbim mükafatı sizin gibi güzel insanlarla tanışmakla bizlere de nasip ediyor. Vallahi sağ olasınız, var olun. Canlı yayına çıkanlara istedikleri şarkıyı dinletiyorum. Ha bakalım. Ya. Bre. And also. Günaydın Haşim, bu da bizim kedimiz. Ooo, Celatin Agacım. Ne bu ya, maşallah vallahi. Bayağı da büyük bir kediymiş bu Celatin Agam. Bugün kedilerle fotoğraflar geldi. Celatin Agam da gönderdi. Çok güzel bir kediymiş. Bu bizim Karacanlardan mı götürdüm Celatin Agam? Bu kediyi sen. Bu kedinin adı ne? Tiono Mekyapto Gata. Ray lay lay lay. Yakında fotosenteze de geçeceğiz bu gidişle vallahi. Haşim, rüyalar gerçek olsaydı tüm dünyanın insanları çok mutlu olacaklardı. İşte bugün onu tartışıyoruz abi. Rüyalar mı gerçek, bizim hayatımız mı gerçek, yoksa biz mi rüyadayız, ölünce mi göreceğiz ebemizin. Açıyorlarmış amel defterini, gel. Ruhunuzu Allah'a, bedeninizi toprağa vermeden önce denk durun, gel. Buyur abi. Başlarım abine. Tövbe ya. Lucky mi? Tamam, ben anladım zaten onun lucky olduğunu. O bizim burada Karaçanlardan gitme. Celatin Agam sıkıştırmış onu yavru kan şey böyle. Valizin bir köşesine. Tamam, okey. Lucky. Taki olmasın babu. Yasin, Celatin Agam kedi, bak bak. Ya Yasin sen gene. Ve efendim tamam, hemen mesajlar bugün acayip geldi. Ha dur şurada bakalım. İyi sabahlar diyor. Yo! Bak bak ne kadar güzel insanlarla tanışmıştık. Ben çıkan hava güzel ve Ciermo bir video çekmiş. İsmet Agam çekmiş büyük bir ihtimalle ve şöyle bir güzel video seslendirmesiyle birlikte.
1: Selamun aleyküm Haşim. Buenos dias. Maşallah.
0: Vay ve aleyküm selam Ciermo. Buenos dias. You are the best man. You are the King Ciermo. Ciermo'nun boynunda o kadar güzel bir kolye var ki. Bir de çok samimi yapmış. İsmet abi bir sorabilir misin? Bu küçük videoyu da paylaşmak isterim. If you want Mr. Ciermo. Bizim İngilizce'de sorursak adam bile şaşıracak. Sen sor abi, eğer müsaade varsa Ciermo'dan. Sayfamda paylaşmak isterim bu güzel videoyu. Ciermo, thank you very much. Buenos dias. Aklıma gelseydi Yasin'in ismini koy. Lucky. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bir de güzel gün göndermiş, güller göndermiş. Nurdan Agam benim. Abicim günaydınlar, teşekkür ederim. Bize Adnan Hoca'nın kedicikleri lazım demiş. Celatin Agam'a gönderiyorum. İsmet'e, Jet Ömer'e, Ciermo'ya gelsin. Lucky'ye gelsin. Adnan Hoca'nın kedilerine gelsin. Adnan Hoca'nın en çok hangi kedilerini beğeniyorsunuz lan? Sarışın olanları mı, esmer olanları?

0: işinizde kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Aynen öyle olsun. Cinüş bir dahi arı yabancı dil eğitim merkezi Kendrick Chonogroshon Center of Foreign Languages. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor Cinüş bir. 25 yıllık tecrübeleri, çeyrek asıl tecrübeleriyle Gökçeler Belediye Binası'nın arkası postanenin yanında bu yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerine de başarılar diliyor Cinüş bir.

Fransa, Fransa, Fransa, bonjour. Ça va bien? Durmuş Ali Zengin Agam Fransa'dan, Paris'ten. Selam aga, hayırlı yayınlar dilerim. Döndük yine kürkçü dükkanına. İzin bitti, çalışmaya devam, saygılar demiş. Saygılar ve hürmetler bizden Durmuş Ali Zengin Agam. Kolay gelsin, vallahi merak ettim ya.

0: Aman anne bir yomada tora.
1: O yüzden sordum yani sizi durmuş alakacım. Madem her şey yolunda harikasınız. Aşmam affınıza sığınarak iki tane maruzatım olacak. Müsaadenizle birincisinden mi başlayayım ikincisinden mi? Aylin'im buyur kardeşim. Bir sırayla gidelim. Bir iki yapalım. Buyur canım. Teşekkür ederim. Şarkıyı da beğendiğine de memnun oldum. Sayfamda paylaştım. Kedi ve güzel bakışlı, derin manalı o güzel kedinin fotoğrafını tabii ki Aylin kardeşimden aldım müsaadesinde. Emeğe saygı önemli Aylin'cim. Emeğe saygı gerçekten önemli. O yüzden de sana o kitabı verdim ya. Köy enstitüleriyle alakalı. Evet, köy enstitüleri önemli. O yüzden Sarı Paşam, Büyük Paşam, Gazi Paşam diyor ki köylü milletin efendisidir diye. Dikkat ederseniz artık üretmemeye de başladık. Tütüncülük bitti, üzüm bitti. Bahçeleri bu sene ektik ekmedik. Ya ondan mı uğraşacağız? Gidip 2 kilo domates alırız oradan. Ya bırak şimdi bu sıcakta bahçeleri mi uğraşacağız? O fikriyat da yavaş yavaş oturmaya başladı. Toprak var mı? Var. Bereketli mi? Çok şükür. Su var mı? Var. Bereketli mi? Ona da şükür. Hakeza. Üretimden uzaklaştırılmaya başladık. Zaten bu teknolojinin gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Ne yapıyoruz? Günün 24 saati değil de günün 30 saati. Telefon hep elimizde. Bağlantılar hep telefonla falan böyle. Hani bakıyoruz da göremiyoruz manasında. Ne oldu? Üretimden yavaş yavaş kopmaya başladık. Krallar kraliçeler değil mi? Sabahların kraliçeleri. Hani eskiden hep eskiler diyoruz ya. Eskiden ne kadar güzeldi. Hatta anlatıyoruz değil mi? İşte annelerimiz, babaannelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz toprakla ilgileniyordu. Oradan bir şeyler getiriyorlardı. İşte marulu, domatesi, ıspanağı, soğanı, salatalı, kavunu, karpuzu oradan üretiyorduk. Yavaş yavaş ondan da uzaklaşmaya başlıyoruz böyle. Yani bu evrim ağacında ne tarafa doğru evriliyoruz onu da pek kestiremiyorum, pek öngöremiyorum Aylin'im. Hoş geldin Cübbeli Aydın Hocam. Günaydın Haşim kardeşim. Niye bazı dinleyicilerin böyle sabahleyin o kadar güzel mesajlar bol bol yazıyorlar. Ondan sonra acıma böyle bazen de böyle çok sade mesajlar geliyor. Günaydınlar herkese, güzel bir gün diliyorum. Dilek Hanım göndermiş. Teşekkürler. Kedinin oturuşunu kıskandım Celalettin abi. Hava kurak, biz oturak, var mı bize yan bakar? Oturuşuna bakar mısın? Vallahi bak. Hani görsel diyeceğim AI ile falan yapmışlar Celalettin abi ama sen gönderdin ya fotoğrafı. Bugün kedilerle ilgili çok güzel fotoğraflar geliyor. Celalettin abi kedi, bunu yarın paylaşacağım ağacım müsaadenle senin de. Kediye bak sanki emekliye çıkmış. Emekli maaşını kayınço yiyor da bana ne oluyor gibilerinden böyle. Hay Allah bir yer buraya bak. Kayınvalidemi ben bakıyorum emekli maaşını. Kayınvalidemin emekli maaşını bacanağım yiyor. Başların bacanağına A nokta M nokta K. Ömer'e programlarda önce dedim. Ömer dedim bak canlı yayına çıkacağız küfür yok. Tamam be abi dedi küfür etmeyeceğim dedi. Zor tuttu kendini dedi. Vallahi dayı Celalettin dayıcım kurdum benim. Beyaz saçlı kurdum. Bunu sen yarın gönder abi. Bunu da paylaşayım. Bugün bir tane kedi paylaştık böyle. Halil Aşimoğlu. Halil hoş geldin. Günaydın arkadaş. Kolay gelsin. Teşekkürler arkadaş. Sağ ol. Sana da kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Eyvallah İsmet. Teşekkür ederim. Paylaştım. Kedi olsun da Adnan Hoca'nın kedileri olsun da fark etmez diyorlarmış. Tırmalamasın. Ev kedileriyle sokak kedileri arasında bir fark var mı? Bilmiyorum ki.
2: Καλώς ήρθατε απόψε και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.
1: Έτσι, μπράβο. Bizim bu Tasus Bugaz'da kedi var mı acaba baba ya? Çok merak ettim de.
2: Παιδιά, πάμε. Belly dance.

dinleyicim yazmıştı ya, bir günlüğüne görünmez olsaydınız ne yapardınız diye. Raif Ahmet Sibel vermiş, şey cevap vermiş Raif Ahmet. Şöyle diyor: bir günlüğüne görünmez olsaydım bütün gün yatacağım. Ama hanım görmeden. Ali sen korkmuyordun hanımdan Raif, ne oldu? Ben mi be? Delikanlı adam erkek adam karısından korkar mı lan gibilerinden böyle. Bir gün görünmez olsam fukaram demiş, bütün gün yatacağım. Niye Raif? İzin vermiyor mu hanım yatmana? Şş, başka kedilerle mi lan?

0: Τζεκιανέρ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelmektedir.

Dümbeş'te şarkısı olması lazım. Yeni bir beyaz olmadım ama karada değilim. Gündüz olmadım ama gece de değilim. Tamam. Tam Beşiktaş şarkısı. Harika bir seçim olmuş. Çalmaz mıyız canım? Tabii ki çalırız. Tabii ki dinletiriz. Ma, o sisteme inat benim bahçem. Evet. Aa, işte bu. İşte bu. Benim bildiğim ailem bu. Bak maşallah diyeyim. Kışlık fasulyeler ekilmiş, biberler orada. Pırasa, pırasa diyeyim onlar ailem. Pırasa, pırasa. Dur bakayım. Üretim işte bu, üretim. Gençlerin böyle üretim, böyle bahçelerle uğraşması, hayvancılıkla uğraşması güzel. Bu bizim geleceğimizle de alakalı. Hani burada ben kimseye akıl fakılını verecek falan değilim. Zaten bizim kendi aklımız kendimize yetmiyor da. Amena da anlatmak istedim o. Üretim önemli, gerçekten önemli. Çocuklarınıza bunu öğretin. Biz öyle geleneksel olarak öğrendik. Kitaptan falan da öğrenmedik. Sezer'im hoş geldin. Şimdi Aşmam, şu Adnan Şerefsizi'nin kedicikleri muhabbeti biraz fazla uzadığı için şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Tamam. Tabii ki, buyur. Giriş güzel olmuş yalnız. Adnan Şerefsiz. Kedicikleri muhabbeti biraz fazla uzadığı için şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bilmediğinize eminim. Çünkü onların orada nasıl zorla tutulduğunu, esir olduklarını, tehdit edildiğini, nelere maruz kaldıklarını, inşallah maşallah muhabbetlerini, ne zorbalıklarla yaptıklarını, birbirlerine benzemeleri için aynı fabrika ürünü gibi estetikler yaptırmak zorunda olduklarını bilesiniz. Kedicikler kedicikler diye gırgır geçmezdiniz saygılarımla. Hümanist bir yapısı var Aylin'in. Aylin de konuya bu şekilde bakmış böyle. Ama insan da Aylin'cim. Canlı yayını alayım seni, konuşalım bugün ve de yarın. Şimdi biz özgür bireyleriz değil mi yani? Aklı olan birey, dişi veya erkek, kadın veya erkek fark etmiyor. Şimdi zorla mı oraya götürüldüler o kedi, o insanlar? Ben de kedi diyorum, baksana tırmalayacak kediler bizi, kusura bakmayın. Sadece kızlar değil, yakışıklı erkekleri de getiriyorlar. Yani bir tür tarikat, bir tür cemiyet falan diyelim herhalde de. Şimdi oraya giden insanlar da küçük insanlar değil, çocuk değil Aylin yani. O cemiyette bulunanlar, Adnan Hoca'nın tarikatı, cemiyeti falan. Yani insan sorgulamaz mı, düşünmez mi? Zorla mı getirirler? Yani silah zoruyla mı getirirler? Tehditle mi getirirler oraya? Ben yani kimseyi savunmuyorum. Sadece böyle objektif olarak bakalım, konuşalım istiyorum. Ondan anlatabildim mi? Aydın Baysal hoş geldin Aydın'ım. Teşekkür ederim. Sezer'im yazmış. Sabah uyanınca benim sıfat. İgnor yapıyor. Vallahi Aylin iyi yakalamış Sezer bu sabah bu fotoğrafı. Bak 140 Junior belgeseli izleyin. Kedicik YouTube'da bağla beni bağla.

Lay lay lay lay lay. Valla Arzu da şöyle bir giriş yapmış ki sert sert şerefsiz hoca sözde hoca. Doğru diyor Aylin. Hepsi zorla getirilmişlerdir. Oradaki zorlamayı anlamadım. Yani onlar böyle bir hapın etkisinde mi? Silah zoruyla mı? Ya da işte bir şeyle tehdit edip de mi? Bak buraya geleceksiniz işte göbek atacaksınız falan filan gibilerinden kedi olayları falan. Ama bir tarafta da Arzu, Aylin bir tarafta da müthiş bir servet var. Tamam mı? O ya şeyleri, villaları falan gördük hepimiz sosyal medyada ya da haberlerde falan. Acayip bir de serveti var adamın yani. Neyse bu konu bayağı uzar, tartışmaya açık bir konu gerçekten de. Biz insani olarak bakıyoruz.

0: κλέψω.
1: Διώσουν Άρζο, τάμα.
0: Εσείς τώρα.
1: Μάτια μου. Evet, biraz slow damar şarkılar çal, belki üretim hızlanır. Tehditle tutuluyorlardı. Nihat abim geldi İzmir, Çeşme, Kuşadası. Günaydınlar, hayırlı yayınlar Nihat Özbek. Teşekkürler Nihat abim. Nihat abim tatili devam ediyor daha böyle 3-4 ay. Şimdi bir de sen kendini tanısan, yeni dinleyiciler biraz tanısın seni demiş İsmet Belçika'dan. İsmet'im yani Radyo Kral'da bilmiyorum takip ediyor musun sayfalarımı falan. İşte biraz sunuculuk yapıyoruz. Dede mesleği berberlik var, 32 yıldan beri berberlik yapıyoruz. Bekleriz yani, tıraş olmaya gelin, buyurun gelin. Tanış olalım, tıraş olalım. Efendim, kitap okumak, müzik dinlemek, klasik var ya İsmet böyle. Kitap okumak, müzik dinlemek ki en sevdiklerimizdendir. Sabahları programdayız, bizi takip edin Radyo Kral'dan ve Haşim Çolak sayfalarını, gerek Facebook'ta gerek Instagram'da. Başka nasıl tanıtayım ya? Askerliği bitirdim, 6 tane çocuk var. Ha tamam. Tehditle tutuluyorlar mı?
2: Πέσει το γλυκό δοξάρι και πονεί το παλικάρι.
1: Hava bugün güzel, evet. Belçika'da hava güzel, dışarıda çalışıyorlar. Kolay gelsin. Tekrar kolay gelsin. Guillermo, gerçekten de memnun oldum seni tanıdığıma. Nice to meet you, Mr. Guillermo. Türkiye'de mi doğdun? Yok abi, burada buralıyız yani. İskeçe'de. Yıl 1600. Yok, İskeçe doğumluyuz. Süper Türkçem var. O kadar da güzel değil ama idare eder. İsmet, teşekkür ederim, sağ olasın. Biraz slow şarkılar çal da çalışalım diyen dinleyicilerim. Çalış hadi. Şarkıda mı oluyor o işler? Küfür edeceğim, okuyacaksın mı? Küfüre bağlı.

Güzel bir şarkıymış. Teşekkür ederim. Adam İspanyol dizisi başrol oyuncusu gibi. Gerçekten bak Ciğerma böyle çok sempatik geldi ya. Ne kadar da güzel konuşuyor Sezer değil mi? Vallahi Ciğermacığım kardeşim benim. Memnun olduk seni tanıdığımıza. Günaydın agam. Aa Atıl. Pamukkale Turizm'in kaptanı. Şimdi de gemiler sıraya girdi. Silivri'de iki gemi çarpıştı. 10 kayıp var. Oraya ara oldu be Atıl'ım. Pamukkale Turizm Atıl Güver kaptanım. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Yine güzel bir şarkı geldi. Dayı günaydın, nasılsın, iyi misin? Horanda da iyidir inşallah. İyi, Horanda da iyi, yapacağımızı iyiyiz İrfat'ım. Uzun zamandır yazamadım ama sakın seni dinlemiyoruz sanma. Her gün seninleyiz, her gün kulaklarımız sende. Sadece yazmaya fırsat olmadığı iyi yayınlar dayı. Kendine iyi bak, seviliyorsun demiş İrfat kardeşim. Eyvallah canım.

İşte Ömer'im harika bir seçim yapmışsın ya gerçekten. Radyolarda en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi olmaya hala devam eden bir şarkı. Hani sen Aster, sen bir yıldız olsaydın. Tebrik ederim, güzel bir şarkıydı. Günaydın romantik takılan koca yürekli radyocu kurt demiş Güven kardeşim, eyvallah canım. Biraz romantizm de lazım, birazcık romantik olmak da lazım değil mi Güven?

Gay valla çok sevindim unutmadın. Şimdi beni ta nereye götürdün biliyor musun? O zaman Volkswagen Golf 3 var bende. Aşma bizim köyün çok eski ve deneyimli berberi arabasının arkasına bir kelime yazmıştı bir zamanlar. Evet yazmıştım Güray. Unutmamışsın. İşte Aylin'e anlatmaya çalıştığım da bu. Unutulmuyor. Gençler unutmuyor. İyi yapılan, güzel yapılan şeyleri. Hani şu çok birçok insanın farklı bir anlam yüklediği kelime. O kelimede bahsi geçen büyük insanın büyüdüğü evi gördü bu yaz Selanik'te demiş Güray Çilingir. Güray çok duygulandırdın beni. Evet. Ne yazıyordu arabanın arkasında Golf 3'ün o bir zamanlar? Arabanın arkasından silindi gitti ama yüreğimizde hala duruyor değil mi Güray'ım? Çok şaşırdım valla, çok da duygulandım be Güray'ım. Teşekkür ederim, sağ olasın.

Aylin kardeşimin iki tane maruzatı vardı. Bir tanesini az önce paylaştık, okuduk. Tek konuşması mı, kayıt tarzsız mıydı, orada izlemiştim bilmiyorum Haşim abi demiş. Yani iş teklifi farklı, gerçekler farklıymış. Adnan Hoca ile alakalı yorumlara devam ediyor. Bulaştıktan sonra da tehdit, şantaj falan ne, nasıl çıksın işin içinden. Okey. İkincisi ise canım abim diyorsun ya, radyoda dışarıda stres getirmek yasak diye gırgırla karışık sisteme karşı atarlarım ve isyanlarım bir yana, gerçekten üzgün ve iyi hissetmediğim zamanlarda üzülerek söylüyorum ya, dinlemiyorum ya da hiç sesimi çıkartmıyorum. Bu da böylece kendimle ilgili bir bilgi olmuş. Hani müzik ruhun gıdasıdır diyorum ya Aylin. Ya da diyorlar ya, ben demedim tabii ki. Tabii ki çok çok üzgün olduğumuz zamanlar mutlaka vardır. Böyle insan sesi duymak istemeyiz, müzik istemeyiz, kuş sesine bile tahammül edemeyiz. Ama insanız sonuçta. Yalnız olmamamız lazım. Aynen öyle Aylin'im. Güzel şarkıyı bütün Radyo Kral dinleyicisine armağan ediyorum müsaadenizle. Zevkle dinleyin, dinlenin, kendinizi dinleyin.

Derviş ne güzel söylemiş. Yaprak rüzgarla sınanır, insan sabırla sınanır. Velhasıl bazıları yaşıyla büyür, bazıları yaşadıklarıyla.

Reklamlara gideceğim. Ama reklamlardan önce böyle güzel bir Barış Manço şarkısı dinlenmez mi güzel insanlar? Mesajlarınıza da o zaman bakacağım tabii ki. Aylin, bir sorum var sana. Şarkıdan sonra.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası

0: Şimdi bak şöyle Ayhan Agam şöyle bir mesaj gönder. Bak şimdi iyi dinleyin.
1: Günaydın.
0: Ha dur bir dakika. Ha Ayhan Agam. Buyur Agam.
1: Günaydın Magazan kardeşim. Ha. Nasılsın bakalım? İyi misin? Maşallah. 41 kere maşallah. İyisin. Hadi bakalım. Haydi programda kendine çok iyi bak. Çok iyi bak. Ha bakalım. Dinleyemiyorum seni ama en azından da yazamıyorum ama konuşabiliyorum telefondan. Haydi kolay gelsin.
0: Duydunuz değil mi Aykan Agam'ı? Aykan Agam bir tane. Bak dinleyemeyen dinlemiyor. Tamam okey. İşleri vardır. Doğaldır canım. Her gün dinleyemezsiniz. Yazamayan da diye. Yazamayan diye. Ellerim de batı çamurlu falan. Çiftçilikle uğraşıyorlar o yüzdendir. Ama konuşabiliyorum diyor. Bak Erdem'e bak Erdem'e. Aylin duydun mu? Radyo Kral'dan Kurda Sarı'dan Aykan Agam'a şaba. What's up'ı niye açmadın? Sinan Çetin ile film gibi var mı hatırlayan? Cassandra. Nereden aklına geldi oğlum bu film? Cassandra filmi. Sezer. Sen de bakıyorsun bayağı eski filmleri bayağı iyi biliyorsun. Yeşilçam'ın eski filmleri falan böyle. Matyamu. Aa ne güzel kedicikle geldi bir fotoğraf daha. Bugün kedilerin günü herhalde. Ha o onun kızı mı? Kedinin kızı mı? Yasemin. Aa o da çok güzelmiş ya. Son abim dinliyorum ama bir de Cem Karaca yaparsan bu son olsun şarkısı. Oo. Cem Karaca bu son olsun. Niye siyah güller? Aylin yüreğini ferah tut. Yarın soracağım soruyu. Argiros Kostantinos dinlesek nasıl olur? Olur mu ağacım? Pamukkale Turizm, Radyo Kral İskeç'i dinliyor da bizi onları istediğini dinletmez miyiz? Bugün Ankara'dan İzmir'e gidiyorum demiş Atıl Kaptanım. Kaptan inşallah radyoyu bütün otobüsü açmamışındır. Kulaklıktan beni mi dinleyesin? Kaptanım benim, canım benim. Hacım radyoyu açarsan otobüste ona göre biraz daha şey konuşalım da demesinler bu kapçık ağzı nereden böyle böyle Atıl Kaptan. Kaptan bu kim bayağı bu kapçık ağzı kim be? Atıl Güven Pamukkale Turizm. Ankara'dan İzmir'e gitmekte hayırlı yolculuklar diliyorum kaptanıma. Allah dünyanın her yerinden, her meslekten dinleyiciyle birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Yasemin Halil Hanım efendim teşekkür ederim. Çok güzel bir fotoğraf. Soner Racol, yaşa aşım abi. Meta tragudia şu. Hele ragurumu, hele mazi sönerim. Lasse kanara file. Hatta bir iki sene sonra Yasin Agam da yazdırmıştı. Ama o iki kelime yazdırmıştı. O gün seni arabanın arkasındaki kelimenin ne anlama geldiğini anlayanları gördüm demiş. Güray Çilingir. Yasin de yazdırdı. Gerçekten yazdırdı. Evet. Toyota'nın arkasında. Güray bir tanesin bu oğlum. Fayans Plakaki ve devam ki Murgova'dan Rasim'e de Rasim'e dersin. Murgova'dan Rasim'e. Bulgaristan'da. Bir kobra Murat yapsana sevgili rahmetli Barış Manço'dan sonra. Kayınpeder çok seviyordu Barış Manço'yu. Adam neredeyse ağlamaklı oldu. Şimdi bir kobra yap da neşesi yerine gelsin adamın. Seni dinliyoruz hep beraber çalışırken. Şevket'im. Fayans Plakaki'ye devam ki Murgova'dan Rasim dayım. Saygılar sevgiler dayıcım. Yaparız Kobra Murat da yaparız. Dur şimdi ilk önce azıcık bir iki tane Şevket'im. Sponsorlarımızı okuyalım. Onların da emeği var. Birlikte çalışıyoruz, birlikte üretiyoruz, birlikte kazanıyoruz. Okuyalım hemen. Tamam ayarlarım ben Murat. Kobra Murat. Demek ki Murgova'dan Rasim Agam Kobra Murat'ı beğeniyor. Hangi şarkısını istiyor? Bir yaz bakayım Şevket. Güray çok çok teşekkür ederim. Eski zamanlara götürdün yine beni. Yaklaşık 20-25 yıl öncesine. Koca koca yazdırmıştık arabanın arkasına. Tabii o zaman delikanlı çağlarımız. Kaç yaşındayız? 20-23. Kahpe gençlik buraya. Hey. 8 çalı birden atlıyoruz o zaman. Kara çalılar mı? Atlıyoruz yani. Ya bu Arap atın bu atlayasın üstünden. Lipon, Ramazan Giritli ve Deli Emrah Boyama ve Alçı İşleri. Deli Emrah ve Ramazan Giritli. Yapamam anne bir olmadı şikayet. Tabii. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Aa, şaşırmayın. Ramazan Giritli ve Deli Emrah'ı arayın. Alçı İşleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 15 yıl yaptım ben onu tamam mı Emrah ona göre. 15 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Kalın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor. Arayacağınız telefon numaraları Giritli Ramadan 693-977-7507. Deli Emre 698-675-6507. Sosyal medya Facebook ve Instagram'da Ramadan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Dinkler Köyü'nde. Dinkler Köyü, Filya. Peki Filya. 15 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Deli Emrah ve Ramadan Giritli. Matyamu.

Konstantinos Argiros'dan da dinleteceğim şarkı. Kobra'dan da dinleteceğim. Günaydın Reis. Hüseyin Suvari. Beşiktaşlım günaydın. Eyvallah, günaydınlar. Çok çok selam söyle Murgova'dan Rasim kayınpedere Şevket. Mesut Ago fayansçılık. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalmadan yükselen ustalık tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 699-46-58-208 iletişim numarası Mesut Ago. Sosyal medyada da Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarından ulaşabilirsiniz tabii ki Ago Mesut'a. Yalınlı Koptero, mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Ago Mesut'un da sloganı böyle. Nedim kardeşim hazırladı onları, emeğine sağlık Nedim. Bugün ağlayasın var. Ağla be. Ağlamak da günlük de bizim için. Hani niye ağlayasın var? Niye? Ne oldu da ağlayacağım ya? Hayat güzel, baksana. Aykan Akan akşamdan da Esat. Dayı, hafta sonu ne mi olur? Sen o sene bu sene diyorsun ya, gerisi yok. Vallahi sizin için o sene bu sene doğru. Ama kolay bir de derbi olmaz. Öyle kolay kolay vermeyiz maçı. Teşekkür ederim. Peugeot Esat diyecektim. Peugeot ne alakalı? Porsche'de Peugeot. Pardon, vallahi çok pardon.

0: Ekonomi Market çalışanları kolay gelsin. Ekonomi Market Karaçanlara da kimin adaşı? Mesut Ago. Evet. Mesut Kaptan'ın adaşı Ago Mesut. Farmoges Alüminyo Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalitesiyle Avcı Celal babadan oğula, Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji, CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devri Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometrede Avcı Celal, Mert Avcı. 2541-031-506-694-4552-508 telefon numaraları. Sosyal medyada Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır. Seren Dokronya Mastoria.
1: Yanıyor burası, itfaiye çağırın. Gözlerim
0: kapalı. Cansever de rahmetli oldu ya. Onu da bir analım. Gönderdim. DJ Yılmaz buluştu. Geliyor. DJ Kobra.

Bonus Diaz Ciğermo, senin Allah'ına kurban lan oğlum, senin Allah'ına kurban. Valla Ciğermo'yu söylüyor dinleyicilerin bana kim diye. Valla ben de radyodan tanıdım, Belçika'dan arkadaş. İspanyalı da Belçika'da çalışıyor. Senin Allah'ına kurban. Valla bir izleyin ya videoyu. Yani benim sayfada falan değil ama. O kadar samimi ki. Valla İsmet çok iyi bir insanmış ya. Ömer'im valla. Şuraya bak. Senin Allah'ına kurban. Allah'ına kurban senin. Hele ki o taktiğin kolye var ya bir tane. Zülfikar'ı takıyor boynunda adam. Hey! Kaç kişi Zülfikar taşıyor boynunda? Bobo, at takita, değiştir takitayı Bobo. Kemerler bağlı mı kemerler? Perry Home, Sedan ve Perihan Züccacıcımız. Ne alırsanız %50'ye varan indirimler yetişen alıyor. Perry Home Firaz 3 İskeçemiz'de, Firaz 3'te. Perry Home, %50 indirimler. Master Travel Tempo Turizm ile her gün 20 euro İstanbul'a götürüyor sizi. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Lüks araçlarıyla İstanbul'dan, Sofya'dan, Atina'dan ve Selanik'ten gerek havaalanlarından sizi alıyor, gerek havaalanlarına kadar sizi gönderiyor Master Travel. Balayı paketleri var. Hem yaz hem kış için çok çok uygun fiyatlı tatil paketleri yine Master Travel'de. Araba kiralama hizmeti Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni adresinde. Instagram ve Facebook'ta Master Travel yazın. mastertravel.gr olarak da iletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Master Travel. Ray lay lay. Aile soru çok kolay. El alem ne der mi yoksa Tanrı, gök Tanrı ne der mi? Allah ne der mi? Sence ailenin? Ailene sordum bu soruyu sadece. El alem ne der yahu mu? Yoksa Allah ne der yahu mu? Deli yürekli kadınlar, günaydınlar. Radyo Kral'dasınız. Yüreği deli kadınlar çok güzel güler, çok güzel sever, bir de çok güzel giderler demiş. Anlayamazsın demiş şair. Doğru mu Aylin'cim? Deli yürekli kadınlar. Güzel oldu bu, deli yürek gibi. Oo, bu. Buyur dayı, böyle yemesi acayip tatlı oluyor. Bu ne? Esat, bu tarhana mı? Yoksa paça çorbası mı? Hadi ben kaçar işe, arabada devam dinleyeceğim seni demiş Cengiz Münih'ten. Sağ ol Cengiz'im. Onay Şahin'den Aklım Kaldı Birinde şarkısını çalabilir misin? Şey var sırada. Güzel şarkılar var Günancı'dan. Bu arada Ciğermo teşekkür etti. Söylediğin güzel sözler için iyi bir adam anlamıyorum ama enerjisi süper diyor. Vallahi ben de o enerjiyi hemen aldım. Hani İsmet, bazen böyle görürsünüz. Konuşmadan da iletişim halinde olursunuz bazı insanlarla değil mi? Gözleriyle, davranışlarıyla, şekilleriyle falan böyle. Hemen böyle bir enerji gelir. Hani derler ya, biz ne insanlar gördük üzerinde elbise yok. Biz ne elbiseler gördük içinde insan yok gibi. Bizim Ciğermo da aynen öyle ha. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol İsmet'im. Onay Şahin Aklım Kaldı. Bugün yalnızım, inşallah yetiştiririm. İsmet Paşacığım. Yaşa İsmet'im, yaşa. Radyo Kral'dan İsmet'e, Ciğermo'ya, Ayıboğan, Jet Ömer'e şaba. Tarhana dayı, ekmek peynir acılı. Pof. Esat, tarhanayı doğramış tamam mı böyle? O refille. Vallahi canım çekti. Haşim'den tarhana yiyen Porsche Esad'a şaba. Radyo Kral'dan İsmet'e, Ciğerbay'a, Ömer'e şaba. Pamukkale Turizm'de yolculuk esnasında şu anda bizi dinleyen Atıl Kaptanım'a şaba. Çanakkale şaba. Yela. Radyonuz açık, gönlünüz huzurlu olsun. Nedim Puşer'e filan işim her ha. Filarako bu işi ver işi. Village Market Seller, Village Market Seller olarak Instagram'da takip edin. Çünkü hemen hemen her gün, her hafta sonu akıllı ve ucuz alışveriş yapabileceğiniz, kaçırmayacağınız fırsatlar ve kampanyalar Village Market Seller'da. Village Market Seller, can you hear me?
Evlere servis hizmeti 15 euro ve üzeri alışverişlerinize, evlerinize, iş yerlerinize kadar siparişlerinize getiriyor. Village Market Seller'o. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok ama çok çok çok çok çok uygun fiyatların yeni adresi oldular. DM meşhur Alman ürünleri geldi. Ayrıca Rent-A-Car hizmeti de uygun fiyatlarla Village Market Seller'da Gökçeler'de. Çalışma saatleri sabah 7-11, pazar günleri 9-1 arası Village Market hizmetinizde. 694-516-4015 Village Market Seller. Ana bir before bir de after yaptı. Şimdi Esat Taran'ın dolu olarak gönderdi bir fotoğrafı. Acılı ekmek doğramış üzerine böyle caz. Sağ yağı caz da kızdırmış, kestirmiş üzerine. Bir de tepsinin boş hali geldi. Dayı sıyırmışsın tepsi, tencereyi, tepsi diyorum baksana. Ekmekle mi böyle dibini aldın be dayıcığım? Vallahi billahi. Mine Hanım Taran'ın tenceresini bir göreceksiniz. Bir göreceksin, Allah'ım.

Ömer, ne oldu oğlum, emanetle mi çalışıyorsun lan belinde? Osman aga, Banazlı Osman abim. Aga bizim bu işlet Ömer. Dayı diyor, belimde emanet var diyor. Bir sıkıntı yaratmayasın dedim oralarda. Yok baba, emaneti yanımızda taşıyoruz biz. Ne olur ne olmaz belli olmaz dedim. Valla Banazlı Osman aga bilmiyorum. Ali'nin kılıcını boynunda taşıyor Zülfikar'ı. O kadarını pek sormadım. Pek herhalde beni pek fazla ilgilendirmez. Önemli olan Ali'nin o çift uçlu kılıcını taşımak, değil mi?

Hani bir laf vardır ya dayı, Osman dayı, tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar, sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar niye yarar? Bence ciğer moda Ali'nin o eşdeğerde değil de adam Zülfikar'ı boynunda taşıyorsa dayı, vardır bir bildiği, bize laf düşmez gibime geliyor. Manazlı Osman abicim.

dursun şimdi, sok onu belini orada dursun. Hani sağa sola böyle dışan dışan dışan dışın falan bula. Bir sakata gelmeyelim lan Ömer. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'nu aramayalım sonra. Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında İskeçe'de Panagi çaldılar 69'da. Acılı ve hassas gönlünüzde bir telefon kadar yanınızda 7-24. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Kurtlar Vadisi bile Serhun'la çalışıyordu. Ama delikanlı gibi. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik fatura, Timologi, Apodix. Hepsi var, kesiyor. Afimi'yi gönder hazır. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için iki tane cenaze aracı. Ve bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerini hallediyor. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Çıkarma makineyi. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut. Mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme. Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde Instagram ve Facebook'ta da cenaze hizmetleri Serhun bitişik halde yazın. Tamam mı Ömer? 6-98-77-99-377-7-24 ara. Ömer sok belini tabancayı oğlum. Ulu orta çıkarma makineyi Ömer.

Çok pis gaza geldim abi. Gaza getirdim beni dedi. Gaz sıkıyor havaya. Petrogaz mı bu oğlum, o sıkıyorsun havaya? Dayıcım demiş, tencerenin dibini böyle temizledikten sonra bulaşık az oluyor öyle mi? Tamardım şimdi sana, vallahi tamardım Esat. Aman aman aman aman aman, aynen. Ciğer modada makine varmış belinde, vallahi gönderdi. Bunu da paylaşacağım yarın. Bak bak bak bak bak. Ne cevherler var bizde. Ciğer modu Kurtlar Vadisi oldu ya.

Osman Ağacığım yazdım. Zaten doğru insan doğru şeyi buluyor bak. Sesli mesaj da gönderdim sana. O insanları ben de çok seviyorum valla. Hem demokrat ve hem de Atatürkçü insanlardır diyor. Aynen badayı. Vallahi billahi aynen. Ne kadar güzel insanlarla tanıştık böyle. Yahu silahın iyisi tutukluk yapmaz. Dostluğun iyisi kahpelik yapmaz. Kardeş kardeşin emanetidir. Sel gider taş kalır. El gider kardeş kalır, dost kalır.

Atıl kaptanım, bu da benden demiş, fotoğraf göndermiş. Eyvallah kaptanım. Hızır yoldaşınız olsun kaptan, bilmiyordum. Aynen, elbette yüce yaradan demiş. Aile bir soru mu olsa oldu? El alem mi ne der yoksa yaradan mı ne der diye. Tam da ailinden beklediğim cevap gelmiş. Elbette yüce yaradan, kulu olarak ancak Rabbim yargılar. El alem kimin umrunda be abim, yeter ki ailem incinmesin. Ailem bir tanesin be.

Atıl o melamet hırkasında nice sultanlar gizli be dayı, değil mi? Aynen. İnsanı görünüşüne göre ağırlarlar, sohbetine göre de uğurlarlar. Devam ediyoruz. Radyo Kral'da canlar, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bitmeyen güzel enerjiniz, dostluğunuz harika. Cümleten hepinize günaydınlar. Çalabım her zorluğunuza kolaylık versin inşallah. Radyonuz açık, gönlünüz huzurlu olsun daima.

Sezen Aksu'nun bu albümü unutulmazlar arasında benim için de, mutlaka Sezen Aksu severler için de. İşte o güzel şarkı, o albümden en güzel şarkılardan bir tanesi. Ne kavgamız bitti, ne sevdamız.

0: Lan hepsi dolu, amel defterleri dolu, terazideki performansa bakacaklar. Yarın öbür gün ondan sonra soracaklar. Ne yaptınız, nasıl bilirdiniz de? Çok iyi bilirdik. Ver pamuğu. Ve efendim Avin Drive Şaban Bandak. Programın sonunda var da canım. Daha 12 olmamış saatler. Efendim yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Şaban Bandak abimiz. Yeni, daha doğrusu eskiden var tabii ki akaryakıt istasyonu. Nerede? İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede. Elin benzin istasyonu yeni açılan da Demokritos 39 Epal'in karşısında, bu Kikliko dediğimiz ada dediğimiz yuvarlak var ya, işte onun orada açıldı. Avin Drive Şaban Bardak ve Ceyhan kardeşim. Efendim mini market ürünleri var çok yakında ve tabii ki de geldi Mikel marka kahvesi de artık hizmetinizde. Akaryakıtınızı alıyorsunuz, benzininizi, ne bileyim kerozeninizi falan, oradan bir de kahvenizi de alabilirsiniz. 4. kilometrede İskeçe Portolaz yolunda da temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları, iki istasyonuyla da Şaban Bandak abim hizmetinizde. Teşekkürler Şaban abim. Geçen gün pazar günü böyle ayakça bir sohbetimiz oldu kendisiyle. İyi de bir sohbet oldu. Arabada seni devamlı dinliyorum ama ben yazmıyorum dedi. Böyle yazamıyorum demedi. Yazmayan ben dedi.
1: Öyle mi abi? Ben abi.
0: Adam öyle dedi. Efendim size saygı ve sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum yine. İyi ki varsınız. Şöyle bir mesajlara bir bakalım. Neler gelmiş, neler gelmemiş. Güray. Soner. Soner'in teşekkür ederim. Sağ olasın. Caner Edirneli. Büyük Müsellim Köyü'nden. Selamlar, iyi programlar demiş Caner abi. Büyük Müsellim Köyü'ne de çok teşekkürler. Ben kendisini her gün görüyordum. Küçük bir... Tamam. Onu sonra biz aramızda konuşuruz Celalettin Agacığım. Tamam, olur mu? Teşekkür ederim. Atıl Güver. Aynen öyle. Tamam. Eyvallah Atılım, sağ olasın. Alev Molla, Alev Hanım hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Bayağı zamandan beri bir kayıpsınız. Yoksunuz Alev Hanım. Yeliz Hanım birkaç günden beri pazartesi de. Gerçi pazartesi programı var mı? Pazartesi programı yok değil mi? Salı çarşamba Yeliz Hanım da yazmıyor bakalım. Günün menüsünü alamıyoruz hanımlardan. Ne pişirelim, nasıl pişirelim, neler yiyelim diye bugün.

Bir dinleyicim dedi ki pirinç pilavı yiyelim bugün dedi. O da olur. Güzel ya da kolay zaten yapılıyor. Günaydın Aşım abicim. Bir şarkıcık isteyiz. Sazımı asayım duvara. İşler yorgun yoğun bu ara demiş Alev Hanım. Tabii eyvallah. İşiniz gözünüzde, gözünüz işinizde, kulağınız bizde olsun. Timur. Kolay gelsin orada. Ustana da çok selamlar. Bugün geçeceğim bir ara oradan sizden de. Sazımı asayım duvara. Hiç yabancı değil ama kim söylüyor onu? Onu da bir yazsana. Sazımı asayım duvara. Kimdi o ya? Ben de hatırlayamadım şimdi. Nedim hoş geldin. Nedim abim geldim abi. Henüz şimdi bitirdim işimi. İşler bitmiyor. Arzu Hanım yazdı bugün fasulye pilav. Pilavı bildik fasulye kaldı. Arzu bakacağım bir dakika mesajına.

Cümlete selamün aleyküm canlara demiş ve aleyküm selam. Kulağım tabii ki sende ve tüm Kral FM ailesinde her zamanki gibi. Hiçbir konuyu kaçırmadın, istediğin yerden sorabilirsin. Eşittir MC'ye kare. Ver cevabını Nedim. Yalnız bu zalim Almanya'da gelir gelmez coştu. Randevular, bilgisayar işleri o biçim birikmiş abim. Şimdi de hazırlanan doğru iş fuarına gideceğim. Randevum var. Oradan da başka bir randevuya kilometre yazmaya devam. Yani anlayacak. Almanya'da yaşayacak. Yaşayan çok iyi bilir. Stres babacığım, stres demiş. Ben de diyorum ki kein stres. Stres yapma Nedim. Allah yolunu açık etsin. İşlerin raz gelsin inşallah Nedim. Allah gönlüne göre versin. Ne oluyor babacanak burada demiş, bu makineler falan müzik değişik, ses yeri yakalatacaksın demiş. Oo, makine ile ses yerinin bir alakası yok, sen şimdi bağlantıyı nasıl kurdun babacanak? O başkaydı, o cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'nu tanıtırken kullandım o müziği. Sen de hep Sezer'e takılıp durma. Arzu pilavı bildik, fasulye. Fasulye pilavı en güzel, en sevdim. Vallahi billahi en sevdim. Yatıya giderim fasulye pilav için. Gelir mi? Günaydın Haşim Akam, kulağım sende abi. Bak şimdi bir fotoğraf göndermiş Akay. Yani Akay bu böyle olmuyor. Neydi bu? Iniesta mıydı? Bu neydi? İbrahim Zlatoviç miydi? Kim? Neydi bunun adı bu Akay? Quaresma mıydı? Neydi bu be? Ha Icardi. Ha Icardi. Ben de unutmuşum Icardi. Bak göndermeli mesaj yapmış bana Akay. Icardi hani şöyle kulaklarına koyuyor ya ellerini gol attıktan sonra. Ama çok da uygun olmuş Akay. Tebrik ederim. En kısa zamanda sıfır yapmayı düşünüyorum senin saçlarını. Hani şöyle kulağın arkasına koyuyor. Icardi ondan göndermiş. Günaydın Ayşim Agacım. Kulağım sende diye. Teşekkür ederim. Sana bir borcum var bu arada. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım olur da. Hala olmuşum. Bir dirhem hatırım kalmamış. Selam yeğenim diye. Halam. Ben halama gideyim bugün. Sen hazırla ayran sofrasını, geliyorum ben. Saat 3, 4, 5, 6, 7 gibi oralardayım. Ondan sonra Gökçeler tarafına gideceğim.

Biz zaten stres için doğmuşuz ve mübarek demiş Arzu, katılıyor herhalde stresi. Kan stres. Başka bir şey bilmeyiz ki. Biz zaten stres

Bir program ayarladım sana abim. Senin yerine konuşacak birini buldum. Kimmiş o? Gürkan AI ile program yapıyor. Ya benim yerime AI mı konuşacak? Sonra akşam bir konuşalım. Kesinlikle inan bana. Okey, tamam. Kaç stres. Gökçen'e geldiğinde buyur gel bir kahvemizi iç be abim. Saat bildir karşılayayım seni. Belediye başkanı mı geliyor? Ben Mehmet Osman, sen gene. Karşılayayım derken alayım seni de şöyle gidelim bir ayran mayran falan filan böyle erkek erkeğe sohbet edelim bakalım. Şu yaşlı kurdu bir dinle.

0: internetiniz ve dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
0: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
0: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: Gel başlayın.
1: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle. Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
2: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
1: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
2: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas, sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
1: Adres İron 109, telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
7: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
8: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
9: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
9: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
8: Τηλεφώνησε τώρα 694 1585 444.
9: 694 1585 444.
10: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
11: Ne demiyor arkadaş? Aman ne diyorum bak sen. Timur, istediğin şarkıyı buldum. Biraz rap vari bir şarkı herhalde bu. Emrah Leyla. Deli Emrah ve Ramazan Giritli. Yaşa Aşkım Agam, çok selamlar sana. Rexander Fozum Nedim'e Şaba demiş. Kolay gelsin çocuklar. Biraz sonra tabii yine tanıtacağım sizi Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Boyama ve alçı işleri. Hemen dinleyicilerimizin mesajlarını önce bir bakalım. Ondan sonra sponsorlarımızı bir değerlendirelim. Peki, teşekkür ederim Alev Hanım. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Hayırlı yayınlar. Sazımı asın duvara, güler duman söylüyor Feyme Remzi Hanım efendi. Evet, onu tahmin ettim ama bu arkadaşın istediği birazcık da rap vari bir şarkı olmuş. Onu dinleteceğim. Teşekkürler Feyme Hanımcığım. Çok teşekkür ederim. Atıl Güver bir fotoğraf göndermişsin. Ve hey Dürzü. Bu Neyzen Tevfik'in şiiri miydi Atıl? Bunu bir ara okuyacağım Atıl, tamam mı? Müsaadenle bir ara bunu okuyacağım. Yarın olabilir ya da cuma günü falan olabilir. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi yolculuklar diliyorum Atıl kaptanıma tekrar. Mehmet Osman, kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ederim sana. Çilek Mobilya'da %50'ye %60'a varan indirimler var efendim. Güzel evler güzel mobilyalarla başlar diyorsanız, çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri ve nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar Çilek Mobilya Epipla Çilek'te. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar, Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi bedava Çilek Mobilya'dan, artı bütün ürünlere 3 yıl garanti var. www.pedikoepiplo.gr olarak takip edebilirsiniz. Facebook'ta da Çilek Xanti Pediko Epiplo yazın derim. Çilek Mobilya bizim Lidl'ın tren yolunun oradaki Lidl'ın hemen yanında. Tamam Atıl, teşekkür ederim. Blue Elektrik'te yine Gökçeler'de. Gökçeler harika. Gökçeler'le çok çalıştık. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bütün eski sponsorlarıma da, yeni sponsorlarıma da. Allah işlerinizde kolaylıklar versin. Çok çok kazançlı geçtiğin işleriniz. Blue Elektrik'le onlardan bir tanesi. Elektrikçilik onların işi. Toptan ve perakende elektrik malzemeleri, ev aletleri, kablolar, çeşitli modern brizler ve sigortalar. Klasik ve modern avize çeşitleri %20'ye varan indirimlerle. More More People, güzel eviniz ve bahçeniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambaları da bulabilirsiniz. Blue Elektrik'te kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler de var. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünleri, asfalt boyu Gökçeler'de pazarın hemen yanında. Pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, öğleden sonra da 6'dan 9'a kadar hizmetinizde Blue Elektrik. Instagram'da Blue Elektrik GR olarak takip edin. Elektrolika, ilika, fotistika, Blue Elektrik. Nedim'in de söylediği gibi Stosele Roda. Şaşkın. Timur inşallah doğru şarkıyı bulmuştur. Bir dinle bakalım.

O Konstantinos Argyros atıl kaptanım istedi. Pamukkale turizmde. Atıl şey yapsana, şöyle bir güzellik yapsana sesimizi ya da bu güzel şarkıyı. Eğer tabii müsaitlik varsa otobüsün içinde de ver, dinlesin yolcular. Seninle birlikte Atina'ya kadar gidelim. Atina'nın o güzel oksijenini, o güzel atmosferini Konstantinos Argyros'la bir tadalım bakalım.

0: Bir yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Aynen öyle, yabancı dil eğitim merkezimiz. Bakacağız yine tabii ki. Bugün acayip bir şekilde mesajlarınız arka arkaya geliyor. Çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı.
2: Ne oldu şimdi?
1: Şimdi yaptık onu da. Ve Cinus Bey Yabancı Dil Eğitim Merkezimiz Gökçeler'de belediye binasının arkası, postanenin hemen yanında. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle, tam 25 yıllık tecrübeleriyle Cinus Bey Dahi Arı, hem çocuklarınız için hem sizin için efendim. Farklı bir dil, farklı bir yaşam görüşüdür. Dilinizi çoğaltın, düşünceleriniz de hem değişsin hem çoğalsın. Yabancı dil bilgisi size gerekli olan kapıları ve fırsatları açacaktır. Nereden alacaksınız bu yabancı dil eğitimini? Tabii ki Cinus Bey, tabii ki Yabancı Dil Eğitim Merkezi, Kendrokson Anglosson, belediye binası arkası, postanelerinin yanında, Gökçeler Selero'da. Kayıtlar devam ediyor. Zannediyorsam ayın 8'inde veya 9'unda yeni öğretim yılıyla birlikte start verecekler derslerini. Cinus Bey, gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım tabii ki. Gökçeler Selero İskeçik Santi'de Cinus Bey Dahi Arı ve Club Fandazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için. Onlar gerçekten çocuklarınızın vizyonu, el becerileri ve sosyal aktivitelerini geliştirmek için bu projeyle sizlerin huzurunda ve hizmetinizde. Profesyonel öğretmenleriyle de bütün yıl boyunca okul derslerine destekleri var. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Club Fandazopoli, deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için de resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi filmler. Club Fandazopoli'de, Club Fandazopoli Arabacıköy Bekilli yolu üzerinde. 694-57-50-777. Yeni telefon numaraları bunlar. Sosyal medya hesaplarından da bulabilirsiniz. 698-17-82-299. Facebook ve Instagram'da Club Fandazopoli yazın. Değişik branş ve kategorilerde de öğretmen arıyor Club Fandazopoli. Faganacı Yusuf, ver coşkuyu ver demiş. Hangi coşkuyu verelim? Haşim arkadaşınız oldu mu? Zira Türkiye çok hakimsin. Ha, teşekkür oldu. Birazcık bir eğitim ve öğretim hayatımız oldu. Bana da Osman Agacım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nedim sesli mesaj göndermiş. Onları artık evde dinlerim ben. Onları evde dinleyelim. Aga, kulaklarımızın paslandığı bir balık esir çiftetellisi yapsak mümkün mü demiş. Durmuş Ali Zengin Agam Paris'ten. Zaten onu hemen hemen her gün çalıyoruz.

Hazırladım Durmuş Alakacım, o da hazır. Dürüm Gökçeler sponsorlarımızı bitirelim. Bursa Balıkesir Çift Tellesi siz kıymetli dinleyiciler için olacak.

0: Dürüm gerçekler, kolay gelsin. Bir ses çıkar mı? Açlığı ortadan kaldıran mekan Dürüm Gökçeler. Tabii ki Gökçeler'de. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler. Çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına. Hamburgerler var. Siz de daha yine Dürüm Gökçeler'e gidip bu lezzetli ürünlerden tatmadıysanız onu da artık siz bilirsiniz. 1,5 aydan beri car car car ötüyorum burada. İşte bu kapçık az daha aşın. Efendime söyleyin. Gidip bir Dürüm Gökçeler'le tanışın, aracım. Ekmek ve pitalar var. Pidede gerçek etten hazırlanan et döner var. Çeşitli salata ve diyet salatalar var. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlakilerinde bulabilirsiniz. Pazar günleri de açık. Gökçeler'de okuldan yukarı doğru giderken hemencik sağ tarafta 697-22-025-50 sipariş için Dürüm 800 Instagram'da, Facebook'ta da Dürüm Dürüm olarak takip edebilirsiniz. Dürüm Gökçeler'i. Geldik şimdi Zurna'nın zırt dediği yere. Güneyt, kolay gelsin. Arabaya mı plakayı döşeyen çocuğum, neredesin?
1: Arkadaşlar, acayip çikolatalı muhabbetine hoş geldiniz. Patlat oradan acayip çikolatalı de oynayalım, anladın mı de?

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
6: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
5: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
6: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 25 41 021 831. Santi.
7: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları. İnşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815. Cep telefonu 693-673-84-90.
8: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Kral FM News. zirvenin tek sahibi.
2: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
12: Peki kıymetli dinleyicilerim, sağ olun, var olun. Cuma günü programdan sonra stüdyomuzda toplu temizlik işleri olacaktır. Arzu edenler, isteyenler gelsinler. Öyle bakın yani, stüdyoda oturuyorsun daha şimdi falan gibi. Yani bir isteğiniz falan varsa böyle, işte gelelim stüdyo temizleyelim falan Haşim diyorsanız, buyurun gelin efendim. Bir de bir buçuk gibi program bitiyor. Ondan sonra camları falan silelim. Mikrofonu falan temizleyelim. Böyle mihtileri falan temizleyelim. Tabii canım, aslan yattığı yerden belli olur dedik. Aslan deyince Galatasaray haberleri hemen geldi. Galatasaray yeni transferi El Çadalilla Blan... Bu ne be ya? Galatasaray'ın yeni transferi El Çadail Bitşeya bu. İstanbul'a geldi. Kızılcaköy'den mi bu baya? Nereden bu baya? Gene nereden buldunuz bunu baya? Bizim bir Batuşay'a benziyor bu. Boyacılar Vafeka Şaba. Kral Efendi'den halacıklarıma, halalarıma Şaba. İliklerime, kemiklerime. Halaların bir tanelerine Şaba. Galatasaray yeni transfer yapmış. Hayırlı uğurlu olsun. İsmini doğrultup toparlayamadık ya. Alişade'yi bitti şiabu. Bitli şiabu. Ya işte her neyse öyle bir şey. Yani. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah o sene bu sene olsun diyelim. Yeliz Mehmet hanımefendi. Mesaj yazdım Yeliz Hanım'a. Aç bıraktın bizi diye. Gülsen gül. Gül. Gülsen. Gül. Ayşe Töber'i hayal edemiyorum. Şimdi işi gücü bırakıp oynuyordur çatı tepesinde. Yapar dayı oynar. Çalışkan İsmet teşekkürler, sağ olun. Bugün yine harikaydınız. Lipsi Almanya takımından sizin Agbadudu'ya benziyor. Xarfozum olurmuş. Kayınçosu olmasın be Mesut'um. Ha, savunmada mı oynuyor bu? Almanya'nın Lipsi'ye takımından. Lipsik takımından. Nedim'e yakın mı orası acaba? Arzu'ya mı yakın? Ne tarafı? Mannheim'e yakın mı bu Lipsik? Nürnberg taraflarından mı? Neresi bu? Doğusunda mı Almanya'nın batısında? İyi, hayırlı olsun Mesut'um. Güle güle, iyi günlerde kullanın. Üç bacak şey yapın. Üçlü şeye mi geçiyorsunuz? Mesut, üçlü defansa mı geçecek? Onu şey yapmak istemiyor. Üç bacaklı falan değil yani. Öyle. Üçlü defan. Yine Poli Dinatos demiş. Yine savunmada çok Dinatos. Bizim Agda bu kadar Dinatos mu ya? Haşim Nain. Warum Nain? Was ist das Nain? Ich haben... Ne taraftamış bu ya? Lipsi, onu sordum. Nasıl okunurmuş? Dur bakayım. Haşim'e. Lipsik diye okunur. Oradan almış Galatasaray boyunca. Hadi güle güle, iyi günlerde kullanın. Defansı almışsınız. Savunma yani. Savunmayı güçlendireceksiniz. İtin öldüğü yerde abi çok uzak. Lipsik. Tabii doğru okudum be Arzu. Lipsik diye yazılır. Leipzig diye. Ha, Leipzig. Ya anacığım, şunları okunduğu gibi yazsanıza. Doğru yazıyorsun teknik olarak, tamam okey. Lipsik değil. Leipzig. Ah be. Tamam Barzu, tamam kızma be ya. Leipzig demiş. Oradan almışız bir oyuncu. Tamam hadi güle güle kullanın. Üçlü savunma yapacağız. Üç kişi. Üç kişilik savunma.

Galatasaray savunmaya zenci almış. Siz ne aldınız? Siz ne? Evet, tabii. Hep orada. Aklınız fikriniz hep şeyde sizde orada. Anladım bunu. Şarkı arası veriyorum. Kızdım şimdi. Savunmaya gene adamlar alıyor. Arap almış, zenci almışlar.

Üst Berlin'e 150 kilometre falan sanırım. Kullanacağız o sene, yine bu sene. Ama Arzu, üst üste ne bu ya? 4 sene arka arkaya şampiyon ol. Yok kardeşim, yok, katılmıyorum bu senenin o sene. Sizin için olmasın o sene artık. Samsun Spor olsun, Fener olsun, Beşiktaş. Yeter be, ne bu 5 sene arka arkaya Separa kalın Arzu, separa kalın. Siz de bir türlü tatmin olamıyorsunuz kardeşim yani. Şampiyonlar Ligi'ne gidin siz. Git bak Şampiyonlar Ligi'ne, gör orada incir ağacı nasıl ceviz veriyor. Ya. Savunma Leipzig. Eski Doğu Almanya'da. Ama Osman Aga, Leipzig'i olmasın ama ya. Leipzig'i falan öyle. Leipzig'ten falan orada giriyorsun. Leipzig ile bağlantı kur. Böyle bir videom var benim. Gir bak, gir benim sayfaya, gör o videoyu. Bacanako Dede Ağaç'taki Suvlakiler yedik Adele Alman Kral Aşim. Güzel miydi Suvlakiler Dede Ağaç'ta? Sen kışın var mı niyet? Yoksa ben geleceğim artık. Benim hala orada Nürnberg tarafları. Hayır, ben nerede de halam da? Gevesberg. Hani Nürnberg, şaşırdım ben de. Yakın mısın sen? Mannheim yakın mı? Gevesberg'e. Bu arada bir radyodan çağırdılar. Gel bakalım konuşalım dediler. Para mara dediler, önemli değil, araba da vereceğiz sana dediler. Abi dedim, arabayı ne yapacağım, biz Almanya'nın sokaklarını bilmiyoruz ki. Ya ben de geleyim Almanya'ya, Arzu dedim, o zaman stres olsun etraf. Kein stres. Ali Alioğlu, kolay gelsin dayıcım, yardım lazımsa hemen geleyim. Denk dur demiş. Mia Liga Logia Agia Triade. Opa refille. İremişler Raif. İremişler Agorum. Aldınız bir zenci oyuncu. Biz zencileri seviyoruz. Bizde Pascal Numa falan vardı. Abu Bakar vardı. Şeyde böyle hücum hattında, savunma hattında Almanlar vardı bir ara. Sonra Brezilyanları aldık. Liga Logia. Bravo refille. Bravo. Talefta bu vrişke. Talefta. Talepta bu, apa bu ile talepta. Parayı nereden buluyorsun? Onu çok merak ediyorum ben. Neşe Hanımcığım, bugün yerinizde duramıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Vallahi performansınız da ya, Allah böyle gönlünüze göre versin.

0: Bacanam grom na donut odru demiş. Sen nereden biliyorsun onu?
1: Ya öyle siz kolites mi?
0: Aa, ya öyle siz kolites mi? Yakuş. El ara maestro. Bonus diyez Ciermo. Trakya halkı sevdi seni. We love Ciermo.

Doğru. Vallahi çok doğru diyorsunuz Reyhan Hanımcığım. Reyhan Hanım böyle pir yazıyor, bir yazıyor, pir yazıyor. Sonradan programa katılıyor. Dinliyor. Sabahleyin temizlik işleri var. Halı yıkayama şimdi. Rahatsız etme beni de dinleyeyim dedi. Konuş lan diyor. Reyhan Hanım kışa hazırlık yapıyor. Reyhan Hanımcığım. Selam Ayşim. Bu mübarek para var olan da var. Biz de böyle ağzımızı yorarız onları konuşurken. Zenginin parası züğürdün ağzını yorabilir. Öyle bir şey var ya. Eski atalarımız öyle demiş ya. Barış Manço 7'den 77'ye yapar da Radyo Kral 7'den 88'e yapmaz mı? Nasıl oluyorsa artık 7'den 88. Anacım saçlarınız ışıltılı, aşkınız karşılıklı, cepleriniz inşallah para dolu olsun. Kaç stres Reyhan Hanım. Kız Reyhan Hanım yemek yaptın mı? Son 20 dakika. Yapamı. Of of of of of bu ne? Vay vay vay vay vay fıstık gibi bu dayı. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah.

O işler hiç bitmeyecek ki Reyhan Hanım. Çok işlerim var ha, şimdi rahatsız etme beni yazmış Reyhan. Yemek kolayından yapmaya bakıyorum. İki yumurta kıyıyorum, bir de domates salatası yanında bol soğan, hadi ya. Zimya Pafenim'e. Saadetimiz, mutluluğunuz, paranız bol olsun inşallah.

Reyhan Hanım Yeliz Hanım yazıyordu günün yemeğini falan böyle mutfakta şey yapıyordu. Şimdi dedi yeter be dedi. Seni dinlemekte yemeklerin altı yanıyor dedi. Adam demiş ne oluyor 20 sene sonra yemekleri yakmaya başladın. Bu kapçık ağızlıydın ne

0: Vallahi bak abartmıyorum, yemin ediyorum. Yani o kadar çok mesaj gönderdiniz ki bugün çok teşekkür ediyorum. Patron da bana bir şişe su getirdi, al dedi, iç dedi.
1: Allah'ım yarabbim.
0: İçeceğiz tabii, boy abdesti mi alacağız?

Patron bir şey su getirir Reyhan Hanım. Dedim hayırdır? İç iç dedi, anlatacağım sonra dedi. Kesin koşturacak beni. Genelde öyle davranır. Hayırdır patron, su iç. İç iç suyu, sonra anlatacağım dedi. Yeter, senin yüzünden millet yemek yapamıyor, iş yapamıyor diyor. Never walk alone. Liverpool taraftarının o meşhur sloganları var ya. Never walk alone. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Siz de öyle, asla yalnız yürümeyeceksiniz. Azıcık sucağız içeyim. Bakayım, dur bakayım. Açayım suyun şişesini Reyhan Hanım.

Bu grubun adını Tuğdur'u senden duyduğunda gerçekten çok güldüm. Sen bir tanesin kral demiş. Sizsiniz kral. Kral da kraliçe de sizlersiniz. Sağ ol bacanam.

Arıkçım benim. Bana bir randevu için yarın için mümkünse programdan sonra arayacağım, konuşacağız. Kralım benim, tamam mı canım benim? Hadi bakayım. Şimdi konuşayım bakalım, ondan sonra arayacağım ben seni programdan sonra. Ayarlarız bir randevu. Ha bu türküler güzel oluyor. İşe aşım bakalım, koparayım o beli. Seviliyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle bil mukabele Farukçum. Sağ ol canım benim. Lipon Icardi seni takip etmeye başladı abi. Sana mesaj göndermesin galiba. Bana ne Icardi'den ya. Allah'ım yarabbim. Icardi beni takip edecek. Etmesin ya, istemiyorum, bırak. Zemzem içer gibi iç, şifa olsun. Amin inşallah. Patron bağırıyor Ayşem dur gideyim diye. Patron da patron da kocan olunca işler çok zor bilesin. Ha sizin patronunuz kocanız mı Reykan Hanım? Valla. Valla. Koy bakalım bir tane de Sagapo Kita Ali Agapi Frika. Okey, okey et yani. Okey et yani. En öyle Beşiktaş bu oğlum. En öyle bu Farun Beşiktaş. Faganacı yazmış, abi demiş ben çok seviyorum Tasos Bugaz'ı. Fagana'nın kopçalarını kapattıracağım. Efendim hocam bu şeyi dinlemek istiyorum demiş. Dinle kardeş, ondan sonra sponsorları bir tanıtalım. Hava açar, Ayşim de yavaşça yavaşça kaçar. Balıklar tavaya, eller havaya, hadi bakayım. Reyhan Hanım güldürdünüz beni.

Yes moro mu yes? Bu bizim Bugaz Ömer çok acayip bir şey ya. Valla bak gir bak videolara bak. Özellikle Atina'da böyle gece hayatı falan bundan soruluyor. O piliçler bu aman o şarkıcılar falan. Yes moro mu yes? Hele şarkıları var hele bir şarkıları var ki. Batuhan Malkoç hoş geldin Batuhan'ım. Jet Ömer'im yemiş abi hayırlı günlerin olsun kendine iyi bak. Allah'a emanetsin siz de kardeşim siz de Allah'a emanetsiniz. Düşünsenize ne kadar güzel bir cümle. Allah'a emanet. Bak. Ne anana ne babana ne çocuklarına falan böyle. Wow. Yarın bu konuyu konuşalım hemen. Seviyorum seni yavrum aşım abim. Yarın iple çekeceğim. Bağımlılık yaptın abi ya. Herkese selamlar. Güzel insan demiş. Teşekkür ederim. O senin gönlünün güzelliği. O sizin güzel ruhunuz. Ben de çok memnun oldum sizin gibi güzel insanları tanıdığım için. Kapanışı yapmadan Kral FM ailesine dinleyenlere yarına kadar esenlikler dileriz. İsmet kardeşim yazmış. İsmet Çalışkan. Gününüz iyi geçsin. Selamlar Haşim. İyi ki varsın. Teşekkürler İsmet'im. Sağ olasın. Ciğermo'ya da çok selamlar. Say hello Ciğermo.

Έτσι είναι ραγόρ με αυτό το πράγμα. Τα παιχνίδια θέλει, παιχνίδι θέλει. Κατάλαβε. Θέλει παιχνίδι. 4-4-2. Δηλαδή δύο φορβέτ μπροστά, έτσι. Άρτε και βρούσα. Για να κοιμ γόλα τάρσα. Και μιλάνε τάρσα. Ramadan gidildi ve deli Emrah. Sağ olun çocuklar, işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Efarma Göz Alemiyon Avcı Celal ve Mesut Ago Fayansçılık. 14 yıllık tecrübesiyle Gidildi Ramadan ve deli Emrah. Boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Depolarınız için, evleriniz için, garsonyalarınız için, yazlık evleriniz için. Ramadan Gidildi ve deli Emrah burada. ...14 yıllık, 15 yıllık tecrübeyle Giritli Ramadan ve Deli Emrah. İletişim numaraları: Giritli Ramadan 693-977-7507... Deli Emrah 698-675-6507. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramadan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Adres Dinkler Köyü. 15 yıllık tecrübe, iyi özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Deli Emrah ve Ramadan Giritli. Efarmoges Salim Ünlü Avcı Celal ve tabii ki Mert Avcı. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrelik modern tesisle, son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. İşte bu. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVI, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjurlar ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometrede. Telefon numarası 2541-031-506. Cep telefonu 694-45-52-508. Sosyal medyada, Instagram'da Avcı Alçizgi Celal olarak takip edin. Fırsat kampanyalarını değerlendirin. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir. 40 yıllık ustalıktır. Bu ne dedim Avcı Celal?

Emeğine yüreğine sağlık. Yarın vay, uzakları da seçememeye başladık. Uzak gözlüğü de almamız lazım. Yarın görüşmek ümidiyle Allah'a emanetiniz demiş Arzu'da. Mannheim'den, küçük İstanbul'dan teşekkürler. Sağ olasınız. Şöyle son mesajlara bir bakalım.

Almışsın Lamborghini'yi, geziyorsun bakıyorum. Zoni diyor, Zoni. Yine Yamanese Zoni, taksi. Seatbelt, it's okay, seatbelt. Taktın mı kayışı oğlum, kayışı taktın mı? Batu Hanım, o araba da güzelmiş yalnız ha. 10 numara. Pupayı ne ya Rıfe, pupacı seçin. Maşallah, maşallah, 41 bin kere maşallah. Hep böyle.

Maşallah efendim, hepinize maşallah tabii ki. Mesut Agop hayatçılık hayallerinizdeki mekanı yaratmak için burada. Siz hayal edin, Mesut Agop yaratsın. Yalınlı'dan yükselen ustalık efendim, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Agop. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman. İşçilik ve kaliteli malzemeyle temiz işçilik, temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-46-58-208. Mesut Agop Fayansçılık. Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edin. Yalımlı köyünde Koptero'da. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Bu ne? Koptero. Ne dedim?

Şükürler olsun yoldan birlikte çıktığımız çok arkadaşlar var. Amel defterlerini açacaklar. Herkesin amel defterinin sayfası farklı mı? Ya da herkes mesela 500 sayfa. İşte sen gel, sen gel. Al defteri kaç sayfa? 100. Bu ne be ya? Tövbe yarabbim. La la la la la la. Telefon numarası unuttun mu? Ciddi mi söylüyorsun? Hemen söylüyorum. Mesut Ago 690. Söyledim ya ben ne dedim sen de. Maytap oynamasana benimle be ya. Gurum nadını tuğduri. 699 46 58 208 Mesut Ago fayansçılık yalınlı koptera. Söyledim ya ne dedim. Ama sen de maytap oynayasın benimle bak.

Güneş Gold Kuyumculuk. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Mikhail Karoli 22A'da kuyumcumuz Güneş Gold. Türkiye'deki çeşitler ve uygun fiyatlar artık size çok yakın. Güneş Gold ile görüşüp kampanyalarından yararlanabilir. Hatta yatırım amaçlı olarak da görüşebilirsiniz Atilla Bey'le. Latiye şehir merkezine çok yakın. Mikhail Karoli 22A'da. Adımı da. Güneş Gold Kuyumculuk. Gittiğinizde Kral FM'den geldim deyin. Bir külçe altın veriyorlar.

0: Amca benim babam yapar mısın?
1: Biz istemiş kızımızla hayır der miyiz? Sevinç kardeşim.
2: Siz istersiniz de biz hayır der miyiz hiç be? Hiç hayır dedik bir şimdiye kadar hiç demedik. Yasuköy Sedef. Günaydınlar Sedef'im ya da tünaydınlar kolay gelsin. Ne oluyor lan? Üçüncü Dünya Savaşı mı çıktı? Ne oldu?

İşte açılış da öyle yaptık, kapanış da böyle. Rüyalardan bahsettik. Yeni transferler varmış. Keramet baştadır, taçta değil dedik. Dünyadan haberlere bakamadık. Yetişemedik ki bakalım. Ömer Hayyam'ı bile konuşamadık bugün. Canlı yayında Jet Ömer'i aldık, onunla sohbet ettik. Yine bugün harikaydınız. Teşekkür ederim canlar, sağ olun, var olun. Sizi saygı ve muhabbetimle selamlıyorum. Sedef Yasıköy'de Muz Stüdyo. Unutmayın Sedef kardeşimi. Yasıköy'de yakında yepyeni bir stüdyo açılıyor. Muz Fotoğrafçılık. Genç ve dinamik bir ekip ile düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğrafına kadar hayatınızın en özel anlarına eşlik ediyor Sedef'im kardeşimiz. Şimdiden randevu alabilir, ilk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'da da takip edebilirsiniz. Muş Stüdyo bitişik şekilde alt çizgi ciğer. Bilgi ve randevu için 694-95-35-29. Muş Stüdyo anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor. Sedef kardeşimle birlikte Yasıköy'e selamlar. Village Market, Selero, Kıdap, Fandasopoli, Tost, Tek YouTube, Bobo, Avin Drive, Şaban Bandak, Güneş Gold Kuyumculuk, Atilla Bey, Master Travel, Dürüm Gökçeler, Muş Stüdyo Yasıköy, Serhun Deloğlu Cenaze Hizmetleri, Genus B, Blue Electric, Perikom Züccaciyecimiz, Çilek Mobilya, Fayansçılık, Mesut Ago, Ramadan Giritli, Deli Emrah, Boyama ve Alçı İşleri, Avcı Celal, Avcı Mert ve Alemiyon İşler, onlardan sorulur. Sponsorlarıma teşekkürler. Ya bakalım adayı bir alkışla kaçalım yavaşça yavaşça. Ya bakalım. Yaşa, yaşa. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Yarın görüşür müyüz? Kısmet diyelim oğlum. Hadi hoşça kalın.

Alışamadım kader deyip atamadım çok.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağa.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.